şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30. İzmir az bulutlu 33. Adana parçalı, yer yer çok bulutlu 34. Samsun parçalı, yer yer çok bulutlu 29. Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 35. Ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
2: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: Dub Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: Dub Plus.
2: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
1: hissi. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
3: Aygül Aydın'la günaydın.
4: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun yarasa ya. Ne siyaset ne futbol ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
5: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
4: Ay canım beğendim ya. Radyo D'desin. Aygül Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
3: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sunar.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Güzel telefonlar alalım, sevinçli haberler alalım, sevinç çığlıkları atalım, mutlu olalım. Gerçekten ya çok ihtiyacımız var güzel şeylerin olmasına ve hayatımıza güzel şeylerin dokunmasına diyoruz. Radyo D'desiniz Aygül Aydın'la günaydınlamaya. Hazırsak başlıyoruz.
1: Clean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
2: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Utangaç ve oyuncu olmalarıyla bilinen ve günümüzde sayıları yalnızca 2000 civarında olan dev pandalar, koruma altına alındıkları enstitülerde onlara saatlerce oynayacak ve onlara sarılacak kişiler işe alınabiliyor. Pandalar bu sayede kendilerini güvende hissediyorlar.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
4: Reklam.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
8: Bellona, Bellona.
9: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Arkadaşlar ortam çok kötü. Özellikle sosyal medyanın bu kadar acayip ulaşılabilir bir pozisyon içerisine bizleri her yere sokuyor olması çocuklarımızı da çok nasıl koruyacağımız konusunda çok ciddi sorunlar yaratıyor. Mesela iki gündür oğlanın şifresini, telefon şifresini artık ondan alamıyorum. Değiştiriyor. Eskiden veriyordu. Bir korku, bir endişesi var. Şimdi vermiyor mesela. Ve vermediği için onu gözetmem zor olabiliyor. Ona onu hissettirmemem lazım. Onu özgüvensiz de yaratmamam lazım. O sınırlarını çizmeye çalışıyor. Saygı duyuyor. Görünmem gerekiyor. Kontrol ediyor. Görünmem gerekiyor. Yani birçok senaryosu var. Ve çok yakından takip etmeniz lazım. Yani bu bir meslek gibi, bir iş gibi. Çocuğunuza hani doğurduğunuz şeye sahip çıkacaksınız. Bütün hikaye bu. Ya buna sahip çıkacaksın. Yani etmek zorundasın. Niye sahip çıkacaksın? Sağa sola başka birine iş olmasınlar. Yani başka biri bunların başına bir iş getirmesin. Yani bu o yüzden herkes sahip olmak zorunda. Birbirimize de sahip olmak zorundayız. Şimdi dün haberlere bakarken not aldım. Dedim ki bunu yarın radyoda konuşacağım. Adamın biri canlı yayında genç kızlara skandal bir çağrı yapıyor. Videoyu izledim, tüylerim diken diken oldu. Yani imkanım olsa o adamı o an bulacağım. Yani gidip hesap soracağım. Yani sen nasıl aşağılık bir adamsın ya? Sen nasıl bunu yaparsın diye. Böyle bütün şeyim yükseldi. O kadar sinirlendim ki Yalova'da canlı yayında genç kızlar gazinolarda. Yani anladınız nere olduğunu, çalışmaya davet ediyor bir adam. Bildiğiniz yani aracılık yapıyor işte o işlere. Neyse ve diyor ki ben diyor babanız olarak beni diyor nasıl diyor koyarsan diyor baba olarak abi olarak hiçbir sorunun derdin kalmayacak diyor. Kendi paranı kazanacaksın diyor. Ya bu şekilde bir çağrısı var. Buradan genç kızlarımız da bizi dinliyorsa diye bunu bilerek anlatıyorum. Nasıl bir tuzak olduğunu. Hiçbir kimsenin anneniz babanız dışında ailenizde sizi onlar sorun çıkartan taraf da olsa sizin için. Emin olun başkasının çıkartacağı sorunun çok daha büyük başınıza bela olacağını hatırlatmak istiyorum. Buradan gençlere sesleniyorum. Lütfen anne baba baskısı ya da anne babaya karşı duyduğunuz bir öfke yüzünden kendi bağımsızlığınızı ilan ederken. Yani kendi kendinize işler başınıza çıkartmayın. Başka çözümler bulmak, aileyle de doğru iletişim kurmak. Buradan anne babalara da sesleniyorum. Çocuklarınıza belirli bir baskı ya da bir kural koyarken onları başka bir yere gitme arzusu tetikleyecek düzeyde yapıyor muyum acaba? Yani benden kurtulmak isteyecek duyguya onu taşıyor muyum? Doğru soru bu belki de. Biraz böyle bir özenli olalım ya, bir çeki düzen verelim kendimize diye düşünüyorum. Çünkü bu olay beni çok üzdü. Yani bu gerçekten olacak bir iş değil. Buradan genç kızlara hadi gelin eviniz olacak, arabanız olacak derdin tasan olmayacak yani. Öyle bir şey, dünya var mı? Böyle bir kolay para kazanma arzusu. Bunlar sizi böyle hırsızlıklara, kötülüklere, pisliklere, fenalıklara falan çeker arkadaşlar. Hiçbir yerde kolay para kazanamayacaksınız. Zekanızı, yeteneklerinizi kullandığınız yerde kazanç arttırabilirsiniz. Ve hani dünyanın hiçbir yerinde öyle kolaydan bir kazanç yok. Eğer doğduğunuz ana baba bu işi çözemediyse siz çözmekle ömür boyu yükümlüsünüz. Bunu kabul edin yani. Bu bir gerçek.

0: kişinin aynısı iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateşlerde piş.
2: Fırıncıya danış.
0: Ya zenci keşiş.
2: Ya ruha dalış.
3: Elem terefiş. Sınıfta kalış.
1: Ya yani ne güzeldi şeyler var. Şimdi Osmaniye'de 71 yaşındaki emekli Hamdi Bey, diyaliz hastası eşinin 60 basamaklı ulaşılan yayla evine rahat çıkabilmesi için kendi imkanlarıyla asansör yaptırıyor. Ve o diyor ki, o benim zümrüdü anka kuşum, asansör az bile kanat da takarım asansöre diyor. Allah'ım ya. Yani ne tatlı bir Hamdi Bey'sin ya. Vallahi yani Allah'ım, böyle nezaketlerin kulu kölesiyiz yani. Ne güzel bir insan. Hani kalbi de çok güzel. Ben o benim diyor zümrüdü anka kuşum. Asansör az bile kanat da takarım asansöre diyor. Ha, takmasan ne olur? Asansörü koymasan ne olur? Şu cümleyi söylemem bile bazen, hani derler ya, yağmıyorsan da gürle kardeşim yani. Hani nasıl bir şeyse, biz asansörü filan biz kendimiz yaptırıp, bir de asansörde dövüşürüz, yaptırdığımız asansörde.

0549-204-104 efendim WhatsApp hattımız. Yazabilirsiniz bize oradan. Şu anda yazanlarımız var. Günaydınlar, Bursa'dan selamlar. Tüm radyo dostlarına selamlar. İçlikleri giyme zamanları geliyor. Eski kargocu Selami abiniz demiş. Günaydın, hoş geldiniz. Ümit Besen de kızının düğününe katılamamış. Terazi burcu erkeği. Ay ne büyük bir yıkımdır onun için. Zaten bu tutulma terazileri vurdun yani.

0: Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
3: Piyasaların 18 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.03 değer kaybıyla 14.128 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.92, euro 55.50'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.717, çeyrek altın 11.389 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: En iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Erkeklere şort yasağı gelmiş. Batman'da site yönetimi karar alıyor arkadaşlar. Bir site yönetiminin aldığı kıyafet kararı gündem oluyor. Site sakinlerinden gelen şikayetler üzerine ortak kullanım alanlarında erkeklerin şort giymesine izin verilmeyeceği duyurulmuş. WhatsApp üzerinden duyurulan karar da site sakinlerini ikiye bölerek sosyal medyanın ilgi odağı olmuş. Batman'da emekli TOKİ konutlarında erkeklerin şort giymesi yasaklandı. Düşünsenize, WhatsApp'a böyle bir mesaj geliyor. Yönetim kurulu başkanı refah payı olarak asgari ücretin yarısı tutarında aylık olarak ödenmesine, sitemizin yerleşkesinde bulunan dükkanlardan site aidatımızın 1/3 tutarında aidat alınmasına, son maddede site sakinlerinden gelen yoğun şikayetler üzerine alınan karar gereği sitenin ortak alanlarında erkeklerin şortla dolaşmamalarına. Ben de gönlün var gibi. Ama bir şey diyeceğim, şimdi erkeklere de şort yakışmıyor ya. Bu da haklı yani. Hani denizin kenarında falan filan in de. Belki spor yaparken de, spor salonlarında da okey. Yani bir yeri var ya. Hani ne bileyim. Tamam, çok rahat bir şey olabilir, katılıyorum. Bir o yani bence yakışmıyor. Bir de böyle pantolonu kısa giymeleri yakışmıyor. Gömleği de çok dar vücuda yapıştırarak giymeleri de yakışmıyor. Hani ben de bir site yönetimi olsam bu kadar... Vallahi ya. Bir de benim oğlan da şimdi yapmaya başlamış. Şortu giyiyor, yarıya doğru böyle belin bir tık göbek altına doğru indiriyor. Böyle artist geziyor. Çıkmaz sokak yol gibi. Senin aşkın kalbimde. Çıkmaz sokak. Peki hadi giydi diyelim mesela şortu. Ne gibi bir yaptırımda bulunacak site yönetimini, çok merak ediyorum. Senle bizim sorumuz sanki karakol gibi.

Kararının duyulmasından ardından site sakinleri arasında farklı görüşler ortaya çıkmış. Bir siteniz olsa arkadaşlar, içinde neyi yasak yapardınız? Hadi bakayım. Merak ediyorum. Hadi limon çiçeklerim, günaydın.

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını duyurdu. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %37 artış göstererek 2 trilyon 974 milyar liraya ulaştı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücündeki büyümede yenilenebilir enerji öne çıkarken, Haziran 2025-26 dönemindeki net kapasite artışının %88.1'i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre, yarından itibaren yükselişe geçecek olan hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru güney kesimlerde 41 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğine ilişkin açıklamasını hatırlatan paylaşımda bulundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakası E5 ve TEM'de yer yer araç yoğunluğu görülse de akış etkilenmiyor. Anadolu yakasında ana güzergahlarda trafik açık. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir hızı normal ilerliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30. İzmir az bulutlu 33. Adana parçalı, yer yer çok bulutlu 34. Samsun parçalı, yer yer çok bulutlu 29. Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 35. Ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
0: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Reklam.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim say yetkili satıcılarında.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Reklam.
8: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Aygül Aydın'la günaydın. Günaydın.
2: Aygücüm, bir sitem olsaydı sitede dedikoduyu yasaklardım diyor. Günaydın Aygül. Yurttan haberler köşesi için daha komik bir haber olamazdı herhalde. Erkeklerin şort giymesinde sorun yok. Şort giydiklerinde içine tayt giymelerinde sorun var demişti Pilates hocam bir keresinde diyor. Hadi ya, onu hiç duymamıştım ama neyse, böyle bir bilgiye sahip olduğumuz için sayende teşekkürler hayatım. Günaydın, ben site yöneticisiyim diyor Ercan Teacher. 8 aylık yöneticiyim. Çok şey yasaklardım da demiş. Sevgili site yönetimim, benim bedenim benim kararım. Siz bakmamayı öğreneceksiniz. Erkekler olarak şort da giyeriz. Gece 12'de dışarı da çıkarız. Tacizci kızlarınıza sahip çıkın diyor. Ya sen niye havaya girdin hemen? O pıtı pıtı pıtı pıtı. Seni pıtı pıtı çekirge. Ay kıyamam, hemen havaya girdi. Canım Aygül Hanım, Nilüfer, ben sadece olumsuz yasaklar değil, burada gülemezsiniz, çimlere basamazsınız, akşam bahçede oturamazsınız diyen, sitenin neşesini ve yaşam enerjisini sömüren, aşırı sert somurtkan zihniyet de yasak. Saygı sınırları dahilinde neşe, kahkaha ve yaşam enerjisi sonuna kadar serbest. Bıdı bıdı bıdı çekirge. Bıdı bıdı bıdı. Günaydın Aygül, Ankara uyandı diyor. Hadi çekirgeler kalkın. Artık şu saatte de kalkmıyorsan yani. Öy yani, bayağı da tembelsin yani.

kadının biri sevgilisi ona aynı bardaktan niye su içmiyoruz diye bir şeyde bulundu diye kadın ondan ayrılmış. O kadar haklı ki bak, kadını aşırı takdir ettim. Yani benim hayattaki en nefret ettiğim şeylerden bir konudur bu. Bir de şeyden, yani arkadaş arası, sadece sevgili eş falan arası da değil. Bir arkadaş ortamında, bir arkadaşınızda, ne yani beni sevmiyor musun? Benim bardağımdan içemez misin? Benden mi iğrendin? Benden mi tiksindin yani falan? Böyle ağzını... Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı çekirge. Ya ne alakası var kardeşim ya? Ya benim bir midem var, benim bir anlayışım var belki. Ben çocuğumu bile bardağından içmiyorumdur belki, ne biliyorsun? Ya konum ve mesele senden iğrenip iğrenmememe nasıl geliyor? Mesela su alalım diyorum, su içelim mi diyelim, bir şey diyorum. Pat çıkartıyor, diyor ki benim çantamda, aa benim suyum var, benim suyumdan içebilirsin. Şimdi içmesen bir türlü, içsen bir türlü. Ya o kadar saygısızca geliyor ki. Bana ya, beni kessen kendi suyumu, içtiğim suyu birine şey yapmam böyle deyip de al canım bende su var hadi iç. Ay ne münasebet ya, ay ne münasebet ya. Ya bana kendi teklif etmesi lazım ya, senin için mahsur yoksa suyundan içebilir miyim derse canıma minnet, al karşıma iç suyu, ben de birazdan suyla ilişimi keserim orada, bitti gitti. Ama sen kalkıp da su içebilir mi? Şey ya bir su alalım mı dedi. Canım gerek yok, bak al bendeki su, benim suyu iç. Ben bir parça aldım. Ya benden mi iğreniyorsun yani? İşte o an iğreniyorum senden. Benim nefret. O an iğrendim. Ya böyle bir insanın kararına, bir düşüncesine, yani insanlara saygı duymamasına çok kızıyorum ya. Bu bir iyilik değil. Bu bir ayrı... Bu sana şey olma. Hani kendince... Ay neyse ya, niye sinirlendim sabah sabah? Ben sabah sabah niye bu kadar sinirlendim ya? Allah Allah, içmiyorsan içme kardeşim suyu. Aygün günaydın. Akrabanın şarkısını ne zamandır çalmıyorsun diyor. Çika çika. Canım sanma sana, dönerim geliyor fonda lütfen.

Ya şimdi az önce bir sosyal medyada da bir yazı paylaştım. Çok hoşuma gitti ya. Yani insanlar size verdikleri zararın arkasından hiçbir sosyal, kültürel ve isim bedeli ödemeyeceğine inanırlarsa size karşı daha cüretkar olurlar diyor. Bu yüzden size karşı yapılan yanlışların maliyetini yükseltin. Hatalardan, eksikliklerden, insanı cehalet ya da dönemlik fikir ayrılıklarından bakın bahsetmiyorum. Bunlar herkeste ve her yerde olabilir. Nihayetinde hiçbir insan bütünüyle eksiksiz ya da kusursuz değildir. Ancak kasıtlı kötülük, niyetli sabotaj ve ısrarlı onur zedeleme girişimleri kesinlikle somut sosyal maliyet üretmeniz gereken unsurlardır. Kesinlikle korkmamalı ve geri kaçmamalısınız. Ne kadar güzel söylüyor aslında baktığınızda. Mesela şimdi benim yaşadığım olay. Karşımdaki adam benim uygulamalarımı store'dan kaldırtmaya çalıştı. Kendisinin de uygulaması var şeyde, rekabet olarak beni piyasadan sildirmeye çalışıyor. Bir tane sahte link yaptırmış. Kendisi gizli bir link. Kendi web sayfasında bakın şirketi var. Şirketinin web sayfasına girince benim uygulamam, bana sattığı iş vesaire hiçbir şey çıkmıyor. Gizli bir link hazırlıyor. Gizli bir linkle X'e mesaj atıyor. Diyor ki bu işin diyor sahibi diyor benim, ha diyor. Bütün diyor paylaştığı şeyleri, telifleri kaldırın, bir de hesabını kilitleyin diyor. Bir geldi bir mesaj, hesabım kilitlendi, Twitter hesabım. Ondan sonra bu ne diye bir bakıyorum. Diyor ki sizi diyor bu şahıs diyor şikayet etti diyor, ama biz diyor güvenlik amaçlı diyor sitesi de var diyor, web sitesi de yapmış, güvenlik amaçlı kilitlemek zorundayız diyor. Neyse velhasıl gittim, yazdım, belirttim. Tekrar hesabıma kavuştum, açtırdım falan filan. Ama adam ne yapıyor? Şu an bana itibar ve onur zedeleme, yani iş çığırından çıkmış bir durumda. Bir de mahkemede diyor ki ben olduğum için diyor, benim sayemde diyor bu kadar diyor kitlesi oldu diyor. Bak cehalet özgürlüğüne bak, yani benim diyor sayemde oldu diyor. Ben diyor okudu diyor, oraya koymasaydım diyor, o kodlamasaydım diyor, nerede diyor o takipçiyi bulacaktı diyor.

inanın bana, haklıysanız ve sonuna kadar savaşırsanız hakkınızı alıyorsunuz. Bundan bir gün bile sakınmayın, korkmayın. Ve lütfen davalarınızın, size yapılan kötülüklerin peşinde durun, arkasında durun. Savaşın, verin savaşınızı. Biri sizin canınıza kastediyorsa, itibarınıza, namusunuza, şerefinize... sonuçta insanın şirketi de, ekmek parası da namusudur yani. Sizin buna kastediyorsa zaten burayla ilgili savaşınızı vermeniz gerekiyor. Allah da böyle insanlara fırsat vermesin ya. Vallahi Allah böyle insanları yerle yeksan etsin diyorum. Islah etsin, bizden uzak olsun. Eminim ki kendi belalarını kendileri buluyorlar zaten. Allah onlara vermesi gerekeni veriyor yani. Bundan da eminim. Hiç şaşırtmıyor yüce Rabbim. İlahi adalet çok hızlı işliyor.

insan sizin emeğinize, ticaretinize, yıllarca kurduğunuz işinize, markanıza, ekmeğinize bilinçli biçimde saldırıyorsa mesele artık fikir ayrılığı değildir arkadaşlar. Çünkü fikir ayrılığı başka bir şeydir. Birinin ekonomik varlığına zarar vermeye çalışmak, işini durdurmaya uğraştırmak, müşterisine, markasına, ticari düzenine müdahale etmek başka bir suçtur artık. Yani bu işin arkasında sadece para yoktur baktığınızda. Ben de bunu yaşayarak öğrendim. Çalışan insanların maaşları var, verilmiş emekler var, alınmış riskler var, kurulmuş hayaller var, ailelerin geçimi var, yılların itibarı var. Siz birinin ticaretine saldırdığınızda yalnızca bir şirket logosuna dokunmuş olmuyorsunuz. O yapının arkasındaki bütün hayatlara dokunuyorsunuz. Biraz iyi insan olmak, hakkınızı aramamak, susmak, geri çekilmek, size yapılan her şeyi sineye çekmek, tam tersine bazen en doğru şeyin kötülüğün karşısına çok net bir sınır koymak oluyor. Maalesef bu böyle. Çünkü bazı insanlar vicdanınızdan değil, karşılarında bir bedel görmedikleri için cesaret ediyorlar. Ben mesela çok korkuyorum. Kimsenin ekmeğiyle oynayamam, kimsenin işine, emeğine, ticaretine zarar vermeyi düşünmem. Ki bu bana satılan işi arkadaş gitti kendi uygulamasının içine koydu. Sizler bana söylediniz, Aygül sana yaptığı işi kendi uygulamasına koydu, bunu şikayet etsene dediniz. Ben dedim ki ya yazık, ne yapayım, o da koydu, ekmeğiyle oynamayalım, o da oradan para kazansın, herkesin yeri ayrı dedim. Günün sonunda ne oldu biliyor musunuz? Günün sonunda o beni şikayet etti. Buna sizler şahitsiniz, mesajlar var. 25 Şubat'ta işi satıyor. Hemen Nisan'da sattığı işi kendi uygulamasına koyuyor. Bugüne kadar uygulamasında o iş yoktu. Ondan sonra ne oldu? Koyduktan sonra da beni şikayet etti. Parasını da aldı üstüne. Yani üstüne bütün parasını tahsil etti. Kendi uygulamasına işi koydu. Beni de dedi ki bu da benim dedi, telif atıyorum dedi. Hadi kapat dedi. Rekabet yapmayalım. Ne gerek var dedi. Ben vazgeçtim dedi.

Günaydın enerji bakanımız diyorum. Muğla Milas'tan sıcak bir Ağustos sabahından selamlar, saygılar. Hayatta şaşmayan adalet ilahi adalettir. Selam ve sevgiyle Taner Toker diyor. Hırs insanı kaybettirir. Bir gün demiş bir şeyine, her gün her şeyine. Kim söylemişti kız bu sözü?

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler araç kullanırken dikkatlerini dağıtacak davranışlardan kaçınmalıdır. Yüksek sesle müzik dinlemek veya görüntü cihazı kullanmak trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç içi cihazların uygun şekilde kullanılması gerekir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı son bölüm deyip sezonu bitirenlere gelsin.
0: Radyo D.

Efendim günaydın, günaydın tabii ki. Aygül Aydın da günaydın. 0-500-549-204-104'e yazın bakalım. Sizin kalbiniz çok güzel Aygül Hanım, sizi sevenler. Ya benim sevenlerim, dostlarım sizler varsınız ya. Yani bugün bu olur, yarın başka bir şey olur. Biz yaptık, biz yapıyoruz. Bugün bu uygulama benim bile sayemde falan değil. Yani ben bile bunu üstlenmiyorum. Bu sizin sayenizde olan bir başarı. Bugün bu uygulamanın başarısı, astronomatik uygulamasının başarısı sizin sayenizde olan, sizin varlığınızda olan bir şey. Bu tartışmaya kapalı. Buna ben bile, yani bunun öncülüğünü ve liderliğini yapıyor olmama rağmen, marka sahibi olmama rağmen ben bile ben yaptım falan dememişimdir. Benden bir gün duydunuz mu? Bu sizin diyorum. Bu size ait bir parça. Bunu siz güçlendirdiniz, siz ayaklandırdınız. İçinde de tamamen size hizmet ediyor diyor. Adam kalkmış diyor ki benim sayemde bugünlere geldiler diyor. Vallahi işte diyorum, şu kadarcık özgüvenimiz olsa. İşte yok gençler, yok yani.

Rahmetli babamın bir sözü vardır. Hayatta bitmeyen servet itibardır. Hayatta her şeyini kaybet ama itibarını asla kaybetme. Bu hep kulağınıza çan olsun demiştir diyor. Ne güzel. Aynen öyle. Şerefli ve onurlu bir hayatın parçası olmak her zaman çok üstündür. Bir de böyle saldırılar, böyle şeyler ne kadar güçlü olduğumuzu da gösteriyor. Mesela ben bu tarz saldırılarla karşılaştığımda şimdi görüyorum da ya diyorum ki ne kadar sağlam bir yapı kurmuşum, ne kadar güçlüymüşüz, ne kadar her şeyimiz planlı, ölçekli, güzel. Yani her gelen darbeyi daha da güçlendiriyor. Her gelen darbe seni daha belgelendiriyor. Daha güçlü ve nereden ne geleceğini bilen bir noktada oluyorsun. Aslında güzel bir şey yani. Kendi gücünü kendin inşa ediyorsun. Arkada ne kadar güçlü olduğunu görüyorsun. Tabii ki böyle şeyler olmalı. Başımıza bu tarz şeyler de gelmeli.

0: Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 18 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.03 değer kaybıyla 14.128 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.92, euro 55.50'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.717, çeyrek altın 11.389 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakası E5 ve TEM'de yer yer araç yoğunluğu görülse de akış etkilenmiyor. Anadolu yakasında ana güzergahlarda trafik açık. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir hızı normal ilerliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, pilot garaj, oto ekspertiz.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata. Pilot garaj, oto ekspertiz.
8: Reklam.
9: 1-1-2.
10: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
11: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
10: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
12: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
13: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
14: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
15: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Mesajlar geliyor. 0549-204-0104'e yazıyorsunuz. Bir siteniz olsaydı, sorumuz bu. Bir site yönetimi desiniz, ilk yasaklayacağınız şey sitenizden olurdu.

0549 204 104 WhatsApp hattımız. Aygül'üm parti kur, oy verelim. Ne güzel konuştun öyle. Bütün bu anlattıkların başıma geldi. Hiçbir şey yapmadım, görmezden geldim. Ta ki benim ekmeğim ve işten çıkarılmalarım için arkadan türlü türlü oyunlar çevrilip şikayet edince ben de sen bir orada dur bakayım dedim, gerekeni yaptım. Şimdi o kendi ekmeğinden oldu. İlahi adalet denen bir şey var Aygül'üm diyor. İşte öyle arkadaşlar, sınırlarınızı çizmezseniz size, sizin üstünüzü çiziyorlar yani. Gerçekten öyle. İnsanlar cüretkar ya. Vallahi çok cüretkarlar. Yani tahmininizden öte cüretkar ve büyük bir cehalet var toplumsal olarak. Diyor ki bir kurşun atayım diyor, tutarsa diyor mesela yani. Bu benim haddim mi, bu benim yerim mi, ben bunu yapabilir miyim gibi düşünceleri yok. Günaydın, güzel bir gün dileğiyle iyi yayınlar, Çınarcık'tan selamlar Ümit Tuvan demiş. Günaydın ablam, bir arkadaşlık sitem olsaydı benim gibilerini yasaklardım demiş Ethem Kaplan. Hayatım, arkadaşlık sitesi demedik. Kendi oturacağın sit. Sit dedik. Site. Bir siteniz var. İçeride site yönetiminin başkanısınız. Neleri yasaklardınız hey başkan? Batman'da erkeklerin şort giymesi yasaklanıyor. Sizce erkekler kamusal alanlarda şort giymemeli mi? Ben söyledim söyleyeceğimi. Yani şort bir erkeğe yakışan bir şey, tam anlamıyla manasıyla yerinde değil. Yani hani belirli yerleri olması gerekiyor arkadaşlar. Hani ne bileyim, düşünse işe geliyorsun, şortla geliyor mesela. Sen kamuda çalışıyorsun, şortla geliyorsun. Ya ben de gözümde sıfır ya. Sıfır elendi yani. Bilmiyorum, radyoya şu an şortla gelen arkadaşlar var mı acaba? Ben konuşuyorum, dışarıda hoparlörden beni dinliyorlar şu an. Aranızda şortlu bir erkek varsa Büşra'cığım lütfen bana bilgi verir misin?

Aygül'cüm yemin ediyorum şu an iş yerindeyiz. Karşımdaki çocuğa bak diyor. Şortuyla oturuyor, delireceğim diyor. Aygül bizim stajyerler diyor şortla geliyor işe. Ya ben stajyerken kendimi biliyorum. Stajyerlik yaptığım zamanlarda ben daha şeydim. Kendimi eksik hissediyorum ya. Daha böyle şeyle geliyordum. Kumaş pantolon gömlekle falan geliyordum. Çünkü yani yeterli hissetmeyince insan kendini. Hani stajyersin. Yani öyle kumaş pantolon şeyle çay getirip götürüyordum.

Aygül Hanım merhaba. İrfan Aslan daima şortla geliyor bildiğim kadarıyla diyor. Ünlü o, ünlü gelir. Benim İrfan'ım ünlü. Ayhan yazmış. Aygül Hanım günaydın. Vallahi bugün ben de işe şortla gidiyorum. Çok sıcak çünkü diyor. Şey Aygül Hanım site yönetimi olsaydım çöp kutusu kullanmayı öğreninceye kadar kola ve çekirdek gibi şeyleri... Ya-

Abla İrfan'a gelince İrfan ünlü diyorsun. Bize gelince çekme oğlum şortlu resmini. Ne bu hal? Bana şortlu resminizi atmayın. Sonuçta İrfan'ım yapmaz. Neydi, Kemal'im yapmaz.

0: Air'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını duyurdu. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %37 artış göstererek 2 trilyon 974 milyar liraya ulaştı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücündeki büyümede yenilenebilir enerji öne çıkarken, Haziran 2025-26 dönemindeki net kapasite artışının %88.1'i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre, yarından itibaren yükselişe geçecek olan hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru güney kesimlerde 41 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğine ilişkin açıklamasını hatırlatan paylaşımda bulundu.
2: Radyo D Hava Durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30. İzmir az bulutlu 33. Adana parçalı, yer yer çok bulutlu 34. Samsun parçalı, yer yer çok bulutlu 29. Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 35. Ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
4: Reklam.
5: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
9: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Az önce sosyal medyada bir tane yazı paylaştım. Dedim ki halden anlayan seni bulmadıkça bulduğun her şey seni halsiz bırakır. Ya o kadar hoşuma gitti ki. O kadar güzel söylüyor ki. Allah sizleri halden anlayan insanlar nasip etsin hayatınıza. Yani gerçekten Aygül'üm o kadar fakirim ki sitem olduğunu düşünemedim diyor. Ama şu bir gerçek ki çocuk sesini serbest bırakırdım. Çocuklar koşsun, oynasın, kahkaha atsın, bağırsın. Canım çocuklar hep cıvıldasın diyor. Ay ne güzel. Çiçeğim günaydın. Dediler ki canlıya geleceğim demişsin. Öyle duymuşlar. Hayatım iki ruj sürdük herhalde. Durun iki dakika. İki ruj sürdüm. İki süslendim. Yani ne yapayım, şey mi çıkayım? Saç baş karışmış birbirine girmiş mi çıkayım yani? Geliyorum, bekleyin.

seni gidi sivri dilli. Valla ben bir de site yönetimi olsam hiçbir erkeğin atletle balkona çıkmaması gerektiğini söylerdim. Sürekli erkeklerden yürüyoruz. Erkekler, sizin site yönetiminiz olsaydı. Hadi 0549 204 0104.

Site yönetimi olsam selam vermeyen suratsız komşulara bir ceza, bir yaptırım uygulardım. Suratsız insanlardan nefret ediyorum Aygül diyor. Ben de aynen ya. Site yönetimi sahibi olsaydım bir kere herkesin burcuna göre evine yerleştirirdim. Yani mesela bir yengeç burcuyla işte ne bileyim bir aslan burcunu yan yana koymazdım. Gibi. Ya da işte bir koç burcuyla bir ikizler burcunu arkadaş olarak yan yana komşu yapardım.

Mesela bir Oğlak burcu burcusun. Geç 7. kata diyor. Nilüfer. Mesela bir Koç burcusun, giriş kat. 1. kat. Hop! Gerekirse balkondan atlayacaksın hemen. İşe geç mi kaldın? Hop aşağıya. Ben inemem 8. 9. kattan. Koç burcu olarak benim bir sabrım yok. Asansörü bekle, insin gelsin. Koç burçları en patlayacak bahçe katı, giriş kat.

Günaydınlar sarı papatyam, ne güzel olmuşsun bugün maşallah sana. Rabbim seni nazarlardan korusun Tuzla'dan Sibel. Tuzla'dan Sibel'ime bak, üşenmiyor, geliyor beni burada görüyor. Görüp buradan da maşallah diye duasını gönderiyor. Bu kadının işi gücü rast gitsin ya. Yani bu kadınla hiç kötü bir şey olmaz ya. Kaçıp yayma.

Günaydın güzel Aygül Hanım. Apartman yöneticisi olsam kötü kokan her şeyi ve herkesi yasaklardım. Buna hayvanlar ve erkekler de dahil diyor. Bir de benim için şort giyen bir erkek, sporcular hariç, ana kuzusu prensesçiklerdir. Zinnet yazmış. Zinnetçim bakıyorum bayağı çok böyle hayatsever bir dostumuzsun.

Valla arkadaşlar bak ne güzel yazmış Gülcan. Diyor ki biri kötülük yapınca biz utanıyoruz. Yemin ediyorum ben utanıyorum. Ben de aynı fikirdeyim seninle. Sanki yani insanlarda o kadar utanma kalmamış ki onların yerine de utanıyoruz. Kadınlara da giymeyi yasak etmişler mi acaba Aygül Hanım şortu diyor. Yok, erkeklere yasak etmişler. Aygül'üm günaydın. Dünkü yayından bir şeyler bitiyorsa, bir şeyler gidiyorsa sizin yüksek hayrınızadır, daha iyisi gelir dedin. Ben de benim hayatımda gidecek bir şey yok ki diye düşünürken işe gittim. Uzun yıllardır gitmez dediğim, iyi anlaştığım müdürümün ayrılacağını öğrendim. Dünden beri hala şoktayım. Bir taraftan senin söylediklerin aklıma geliyor. Astrolojiyi nasıl bu kadar nokta atışı hayatımıza katıyorsun? Hayretler içerisinde kaldım demiş Elifciğim. Herkes duyması gerektiğini duyuyor. Duymak da bir bilgiye sahip olmak da nasip işidir. Şu an bu radyoyu açıp yolda tesadüfen ya da bilerek bu konuşmayı bile dinliyorsan, bu bile senin nasibinde varsa dinleyebiliyorsun. Bu bile bir nasip işi. Bazen soruyorlar, diyorlar ki Aygül ya ne olur anlatsana astrolojiyi, sen çok güzel anlatıyorsun, ikna etsene, bak arkadaşımı getirdim diyor bana. Diyorum ki bak hayatım, bu nasip işi. Bunu anlamıyorsa karşı taraf zaten nasibinde yok. Yani bunu Aygül Aydın da gelse ki öbürü de gitse, bu kural değişmeyecek. Onun nasibi ve zamanı geldiğinde o idrak seviyesine ulaşacak. Allah gerçekten idrak edenlerden, farkındalığı olanlardan ve gerçekten o kullardan eylesin. Çok önemli bir şey bu. O yüzden hani bir her bilgiyi de aldığınızda ya bu bilgi yalan falan ben diyemiyorum. Allah'ım diyorum, nasibimde bu bilgiyi duymak varmış. Bana kısmet ettin. Benim bunu idrak etmemi nasip et. Ben bunu idrak edeyim, anlayayım, süzgecimden geçireyim. Her şeyi bir cahil gibi reddetmeyeyim. Bu bilgi niye karşıma çıktı benim? Burada neyi anlamam lazım? Gibi böyle mantıklı ve akıllı insan ölçüsünde şey yapmamız gerekiyor. Tabii Aygül'cüm bitme gitme enerjisi ile bugün de bizlere paylaşım yapabilir misin demiş. Tabii ki yaparız. Dün gece hiç uyumadım ama seni gören gözler bu enerjiye karşı koyamadı, kalktım. Hem seni izliyor dinliyorum, hem de kadın sen antidepresan mısın diyor. Canım Sefa'cığım günaydın. Bu arada bizim bir Bora Bey'imiz vardı ya. Bora Bey nerede? Bak ben bazı dinleyicilerim, sürekli yazan dinleyicilerim yazmayınca merak ediyorum. Mesela bir Bora Bey'imiz vardı, İkizler Burcu, sürekli yazardı, ortada yok. İnşallah bir derdi, sıkıntısı, kederi bir şey yoktur. Varsa da duyuyorsa da bize yazsın. Aygül Hanım ben Aslan, eşim Yengeç, biz ne olacağız? 22 senedir aynı evdeyiz, sen komşu yapmadın ya bizi diyor. Ben Aslan'ım, o eşim Yengeç diyor. Canım.

Zor tutuyorum, seviliyorsun bir tanesin demiş. Belli bir kilo üzerindeki kadınlara tayt giymeyi yasaklardım diyor Mustafa Bey. O kadar haklı ki. Bak o kadar haklı ki. Ben de şu tayttan nefret ediyorum ya. Ya kiloyla da bir alakası yok. Abi, tayt niye giyersin ben anlamıyorum. Yani çok şık olmayan bir şey bence. Sevimsiz duran bir şey. Yani çok full fıstık gibi bir fiziğin de olsa tayt çok saçma bir şey yani. Gel artık kollarıma. Ay çıplak çık daha iyi. Bu ne?

Aman efendim. MK gelmiş diyor ki, siz zaten hep ağzına kadar diyor güzellik, aura dolu bir insansınız. Bir şey eklemeye çalışsak artık sığmaz taşar. Aygül Aydın bir kişi değildir, bir etki alanıdır yazmış. Canım benim, çok teşekkür ediyorum. Daha da güzel şeyler yazmışsın da ayıp olmasın, okuyamıyorum. Aygül tüm boomerlığın üstünde diyor. Ben bir yaşlıyım ha. Ama benim ruhumda var. Ben kaç yaşında olursam ruhum yaşlı benim galiba. Bu ne? Ben şeyi de sevmiyorum. Kısa kazaklar. Bu bele kadar geliyor. Kasak diye mi? Kazağın yarısı nerede diyorum mesela. O kısa olan kazaklardan nefret ya. Ne olur iki fazla örseniz ya.

Aygül o krop diyor. Crop krop bana ne? Ben popoyu kapamadıktan ben baseni örtemedikten sonra krop mrop. Beni anlarsa Sibel'im, Sibel canım anlar. Figen diyor ki sabah sabah babaannemi aramışımdır, onunla sohbet ediyorumdur diyor.

0: Aygücüm, herkesin baseni yok diyor. Canım sağ ol hatırlattığın için, basacağım engeli şimdi sana.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Radyo
2: D. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Yayalar yol kenarında yürürken araç trafiğine dikkat etmelidir. Özellikle gece saatlerinde görünür olmak büyük önem taşır. Açık renkli kıyafetler veya reflektif malzemeler kullanmak güvenliği artırır. Bu uygulama kazaların önlenmesine yardımcı olur.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı

0: yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
7: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
8: Sıradaki şarkı alarmı 3 kez erteleyip yine geç kalanlara gelsin.
7: Radyo D. Hayatın içi.

Ya çok komik bizimkiler ya. Şimdi siz tabii reklamdayken ben Instagram'da devam ediyorum. Dedim ki ben bu tek kol giyenleri de anlamıyorum. O tek kol giyme ne ya? Bir kol uzun, diğer kol açık. Ondan sonra falan bunu böyle anlatırken biri şey yazmış. Sevda Türk seven gibisin bugün. Çenen kopsun Sevda yazmış mı? Ya

0: Şimdi ben yavaş yavaş benim oğlanı takip ediyorum. Şimdi benim oğlan beni dinlemiyor. Arkadaşları dinliyor. Eğer küçücük bir bilgiyi sızdırırlarsa yemin ediyorum canlarını okurum. Ben önden tehdit edeyim de. Neyse şimdi aralarında böyle yeni bir böyle işte bir kız arkadaşlarıyla böyle bir sohbetleşme 14-15 yaşta vardır ya. Şimdi sosyal medyadan beni hikayelerimi falan kendini engellemiş. Bana asla ben görmüyorum hikayelerini. En son bir stalkladım böyle yorumlar işte kime ne yorumlar yapmış falan bir fake açtım. Kendimi gece o fake'ten kabul ettirdim. Ama haberi yok. Yani inşallah artık bundan sonra yok. Ay benim bir gizli iş yapma olasılığım niye bu kadar sıfır ya? Ya neden bu kadar sıfır ya? Hay çenen kopsun Sevda.
1: Aygül Aydın'la günaydın. Günaydın.
0: Neyse. anlatacağım valla. Kıza mesaj atmış. Bir kıza yorum atıyor. İşte böyle küçük küçük yorumlar atmış böyle. Çok güzelsin. İşte mükemmel olmuş. Harikasın falan filan. Kız ne beğenmiş, ne yorumlara cevap yazmış. Hiçbir şey yok ama full resimlerde bizimki. Kız! Dedim ki, kız dedim bizimkilere ben yayayım da bunu, kızın Instagram'ını yayayım da dedim bizimkilere. Yorum manyağı edelim. Nasıl benim bir tanecik ana kuzusu oğluma yorum yazmaz? Dedim ki benim çeteye dedim atayım kızın şey Instagram'ını. 5 dakikada stoklarlar benim çocuğa cevap vermek zorunda kalır dedim. Sonra dedim ki Aygül karışma Sevda çenen kopsun dedim. Aygül nasıl yani Kerem'in hiçbir şeyine cevap mı vermemiş diyor. Ha? Bak sinirlendiler gördün mü? Aynen aynen. Tek bir yorumuna oğlumun tek bir Aygül işte seni bu yüzden engelliyor bir anla diyor. Benim aslan burcu çocuğuma Ethem Kaplan yazmış abla çenen tutulsun diyor. Aslan burcu bir adam bunları yapmaz diyor.
2: Ben iyi bu sevdaya sana... Abla deli gibi göbek atıyorum hızımı kesme abla.
0: Aman oyna sen de tamam dur konuşmuyor.

0: Günaydın Aygül Hanımcığım. Canlı açık değil mi? Instagram'da göremedim. Açık hayatım, başka yerde değilim. Astromatik sosyal medya hesabındayım. Süleyman yazmış. Günaydın. Ben de bugün açınca nasibimi aldım Frankfurt'tan. Koç burcu Süleyman diyor. Süleyman. Süleyman günaydın Frankfurt'tan. Guten Morgen Süleyman. Nasıl duyguymuş Aygül? Biz kaynanalara sallıyordun geçen gün diyor. Bu da kendine yer arıyor. Hadi oradan be, ne yapmışım, ne kaynanalı. Allah Allah. Ne yapmışım ben? Benim evladıma, doğurduğum çocuğa. Kız cevap vermemiş 18 postun altına. Ne yapmışım, oturup tek tek postları mı saymışım?
1: Sen beni mi batıracaksın?
2: Görmüyorum da grip şey yok. Sen beni gör, ben de seni görürüm.
1: Eman, eman, eman, eman. Sponsorum diye diyorlar.
0: Aygül ben de sana katılıyorum. Tight'ı giydin, üzerine bir de kısa body giyiyorlar. Aygül'üm fitil oluyorum demiş Didem.
1: Sen akşamı geçtin bir de sağ ol. Üstünde kalıyor. Eman, eman, eman.
0: Valla geçen oğlan bana diyor, anne niye beni Amerika'da doğurmadın? Dedim oğlum yat kalk şükret, seni yengeç doğurmadım, aslan doğurdum. Bir şekilde Amerika'ya gider yaşarsın dedim. Hangi ana bu görevi üstlenmiş dedim. Hayata 1-0 önde geldin oğlum dedim. Öyle bakıyor suratıma. Ben seni aslan burcu vatandaşı yapmışım.

Ya bir şey diyeceğim, böyle saçma sapan mesajlar alıyorum. Çok cinnet geçirecek gibi oluyorum. Yani vallahi son noktalarımdayım. Direkt savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum, ona göre belirteyim. Hani şurada iki klip çekerken yaşadığım olayları, yemin ediyorum yani bu nedir kardeşim, ne oldu bu topluma? Hani ne içiyor, ne oluyor da beyin devreleri yanıyor ya? Yani...

Aygül selam. Gürkan ben diyor. Sen bizim yiğidimizin yorumlarına nasıl cevap vermezsin? Kendini ne zannediyor Aygül bu hanımefendi diyor. Gürkan'a bak, beni gazlıyor şu an, görüyor musun? Bak bak bak. Bu arada böyle saçma mesajlar diyorum ya arkadaşlar. Mesela adam bir tanesi yazıyor, diyor ki bir hata mı yaptım da benim mesajlarımı okumuyorsun? Bir şey mi oldu da biliyorum bunu bana söylüyorsun? Biliyorum. Yani kafanız mı iyi ya? Yani hakikaten şimdi bunları söyleyeceğim, ifşa edeceğim. Vallahi bak, rezil edeceğim yani. Artık son noktalarımdayım. İşte beni hayatını nereye koymak istersen oraya koy. İşte beni nasıl görmek istersen sen seç, öyle oraya koy. Manyak mısınız ya? Ha, manyak mısınız oğlum? Yani nereye koyayım? Ben cezaevini uygun buluyorum mesela. Yani hayatımın o noktasında gidin. Orada olun, şikayet edeceğim vallahi. Yeter daha. Allah Allah. Bu ne ya? Vallahi böyle bütün sinirlerim tepeme çıkıyor canlı yayında. Canlı yayında bir şey belli etme deyince ben. Neyse, devam ediyorum ben. Bir uyarı vereyim de, bir ayar çektim şu an. Vallahi kafa güzel ha, ben söyleyeyim. Ne oluyorsunuz anlamadım ama direkt şikayet. Vallahi bak, burada beni bir sürü savcılar, polisler, emniyet, herkes dinliyor. Bir sürü eşimiz, dostumuz var. Biz de birileriyiz. Biz de birileriyiz. Aygül çok zayıfladın, çok güzel oldun diyor. Konu dağıldı şu an tabii. Aferin kız Burcu, konuyu dağıttın. Annesinin sen olduğunu bilseydi cevap vermez miydi kız Aygül diyor Serkan. Vallahi bilmiyorum hayatım. Bilmiyorum hayatım, yani bu kızın cevap vermemesine ayrı takıldım. Benim yavrum oturmuş 18 tane posta cevap yazmış, bir tanesine beğeni atmış. Yani kız ya hacklendi ya hesabı kapattı, bilmiyorum.

Neye stokladığımı söyleyeyim mi? Kızım doğum gününü kutlamasını baktım. Hani hangi tarih, burcu ne kızın acaba? Ne buldum biliyor musunuz? Oğlak muhtemelen. Kız kışın doğum gününü kutlamış, Ocak ayında. Ay, Sevda çenen tutuyor.

Erkan yazmış. Günaydın Aygücüm, iyi yayınlar diliyorum. Daha yeni işe gidebiliyorum. Bugün eşim biraz rahatsızlandı. Belinde sıkıntı oldu. Hastaneden geliyoruz. Allah kimseye sağlıkla ilgili sıkıntı vermesin. İyi yayınlar, kendine çok iyi bak diyor. Canım benim, çok geçmiş olsun. Şifa olsun. Bir de Allah göstermesin. Benimki de ehliyet kursuna yazıldı 10 gün önce. Niye doğurmadın, Eylül'e kaldım dedi diyor. Dedim oğlum aslan yükselen koç çocuksun. Daha ne yapayım, tutamadım içeride dedim diyor.

0: Ya neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Beni şu an böyle radyoda dinleyip ama hiç yüzümü görmemiş insanlar var aranızda. Ya onları merak ediyorum mesela. Bana yazabilir misiniz? Hiç bilmiyorum, Instagram'ını da bilmiyorum Aygül. Hiç bakmadım sana diyenler var ya. Ya nasıl bu kadar meraksız oluyorsunuz? Vallahi hayret içerisindeyim.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 18 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.03 değer kaybıyla 14.128 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.92, euro 55.50'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.717, çeyrek altın 11.389 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk,

0: reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
5: Bellona. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, pilot garaj, şoför
7: ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Reklam.
8: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Yani böyle durum.
1: Şimdi Gülşen Hanım bana Instagram'dan yazdı. Dedi ki Aygül dedi. Şimdi ben seni hiç yüzünü bilmiyordum, görmedim. Sen hiç mi merak etmiyorsunuz diye serzenişte bulununca ben de içsel olarak seni bir merak ediyordum dedi. Ben de dedim ki hadi yaz seni bir arayayım. Madem beni daha yeni gördün. Gülşen Hanımcığım.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Günaydın. Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Ben de ilk tanışma hikayemiz nasıl oldu?
2: İşte sabahları kahvaltı saatime denk geliyorsunuz. Tatildeyim ben şimdi.
1: Tamam, harika.
2: İzmir Buca'dan arıyorum.
1: Ay ne güzel. Olsun ne güzel.
2: Servisçiyim. Minik minik çocuklarım var.
1: Ay ne güzel.
2: 23 Nisan İlkokulundayım.
1: Ay ne güzel.
2: Deniz kızı benim. O okuldaki Deniz kızı benim. Sonra şimdi yaz tatiline girdik. Ev çok sessiz. Telefonu da almak istemiyorum elime. Radyoya dindik eve. Radyodan sabahları böyle açıyoruz. Şu an benim kahvaltı saatim mesela.
1: Aynı güzel.
2: Denk geldi. Dedim ki televizyon açmak yok, radyoyu açıyorum. Telefonu almak yok, telefonu uzakta bırakıyorum. Radyoyu dinlerken siz de böyle bir aynen serzenişte işte, bulununca dedim ki beni davet ediyor. Beni gelin dedim.
1: Hiç benim bir resmimi, hiçbir videom bir şey mi görmemiştiniz ama?
2: Hiç görmedim. Bir de kayınvalide olayına yazık dedim 18 tane. He. Yani.
1: 18.
2: dedim.
1: Üzüldün.
2: Üzüldüm tabii. Dikkatimi şu çekti. Benim oğlum yengeç.
1: Ha, biraz daha telefona yaklaşsana. Sesin az geliyor.
2: Benim oğlum yengeç.
1: Evet. Ha, dedin ki yengeç doğurmadım ya seni dedim orada. Peki Gülşen beni gördün en son artık tanıştık yüz yüze, fikrin oldu. Hayal ettiğinden farklı mıydı sesim?
2: Yok ya, çok güzel, enerji çok iyi.
1: Canımsın benim. Sağ ol Gülşen'im, teşekkür ediyoruz, öpüyorum çok, görüşürüz.
2: Bundan
1: çok tatlı değiller mi ya? Çok şeker mesela. Aygül Hanım günaydın, kusura bakmayın. Hep böyle kötü zamanda yazıyorum ama nedense böyle zamanda varlığınız hep var olduğu için yine size yazmak istedim diyor ya. Vallahi olsun, ne demek. Biz teşekkür ederiz. İnşallah her şey yoluna girmesi dileğiyle. Aygül Hanım merhaba. Terazi burcu olarak yüzüm gülmedi. Burçlar arasında adaletsizliği protesto ediyorum. İyi yayınlar demiş.

iş yerinde seni dinliyorum diye arkadaşlar da zorla dinlemiş oluyorlar. Senin fotoğrafını görünce bir şok oluyorlar. Önce güzelmiş, sarışınmış, gençmiş diyorlar. Ay canım, çok selam söyle. Ne güzel iş arkadaşlarım var öyle.

abla sen hesabı söyle. Kızımızı ikna edemezsek, kendisi oğlana cevap yazmazsa hesabı ben çalar, geri dönüş yaparım. Şu aslan parçamız üzülmesin. O dönüş ya olacak ya yapılacak diyor. Oğlum böyle şeyler yok, konuşmayalım böyle şeyler. Ben bir ara sana hesabı söylerim.

Derviş Öztaş yazmış şimdi bana Instagram'dan. Seni dinliyordum, hiç mi merak etmiyorsunuz diye sordun. Valla hiç merak etmiyoruz. Aha da gördük, geldik astromatik hesabına. Hiçbir şey değişmedi. Bu arada uzun zamandan beri seni dinliyoruz. Hiçbir şey değişmedi. Derviş baba, ne olacak senin bu hayatla ilgili şeyin, tartışma? Tamam, gördün, bitti, tamam. Önemli bir şey yok. Sen işine bak. Hoşçakalın.

Hayır, Derviş Baba şöyle kızmış. Beni niye yerimden kaldırdın da gittim sana baktım şimdi durduk yere, ne oldu ne değişti diyor. Beni niye meşgul ettin dedi. In the world, stop me no sir.

diyor ki biri, radyodaki sesle görüntünün hiç alakası yok. Keşke görmeseydik. Ön yargılarımız yıkıldı burada abla diyor. O kadar mı nalet görünüyorum? O kadar mı kötü?

Oğlum ben biz cincik gibiyiz. Daş gibiyiz biz. Ha, hayırdır? Yayının sonuna gelmişiz. Niye haber vermiyorsunuz? Bitmiş resmen, bitmiş yani. Yayın bitmiş.

0: Efendim, bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. En sevdiğim şarkıyla sizleri uğurluyorum. Radyo D'den ayrılmıyorsunuz. Yarın yine aynı saatte birlikteyiz efendim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.
1: Yalancısın, bana bir şey sorma. İnatçısın, yeter artık sorma, susarım.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını duyurdu. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %37 artış göstererek 2 trilyon 974 milyar liraya ulaştı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücündeki büyümede yenilenebilir enerji öne çıkarken, Haziran 2025-26 dönemindeki net kapasite artışının %88.1'i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre, yarından itibaren yükselişe geçecek olan hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru güney kesimlerde 41 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğine ilişkin açıklamasını hatırlatan paylaşımda bulundu.
1: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: reklam.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki

Mikrofondayım. Öğleden önce yine harika parçalarla birlikte gün ortasına doğru ilerliyoruz. Top 20 listemizin haftalardır zirvesinde yer alan isim Hadise Ara Beni ile yeni saatin açılışını yaptı. Bu kez Betül Demir ile devam ediyoruz.

Günün ilginç haberi için şimdi sizi Norveç'e götürüyorum. Norveç'te kutup ayılarını uyandırmanın bir bedeli var. Hem de bedeli çok ağır. Norveç'in Svalbard bölgesinde karada uyuyan bir kutup ayısını sis düdüğüyle uyandıran kişiye 50 bin kron, yani yaklaşık 251 bin lira ceza kesilmiş. Bölgede uyuyan ayıları gereksiz rahatsız etmek kesinlikle yasakmış. Bu kurala uymayan kişi de böyle cezalandırılmış. Bu tip cezalar olabiliyor doğa hayatına destek olmak adına. Bu da ilginç haberlerden biriydi. Gün ortasına doğru Radyo D'de birlikte harika parçalarla ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Beyaz renkteki kürkleriyle bildiğimiz kutup ayılarının kıllarında beyaz renk pigmenti yoktur ve derileri siyah renktedir. Kutup ayılarının kürklerindeki tüylerin içi boş ve şeffaftır. Kılların içindeki boşluktaki hava, güneşten gelen tüm dalga boylarındaki ışınları yansıttığından kutup ayıları beyaz renkte görünür.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

Köpeklerle ilgili dikkat çekici bir çalışmadan bahsedeyim. Bilim insanları köpeklerin sadece mutlu ve üzgün ifadeleri değil, farklı olumsuz duyguları da birbirinden ayırt edebildiğini ortaya çıkardı. Ancak kızgınlıkla üzüntüyü ayırt etmekte zorlanabiliyorlarmış. Günün enteresan ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Sıla Şahin dinledik. Motivasyonumuzu şimdi biraz daha artıracak. Birbirinden harika mixler. DJ Baybora mixledi. Gün içerisinde sadece burada Radyo D'de duyabileceğiniz mixlerle. D-Mix şimdi bir kez daha bizimle. D-Mix.

0: Fikri Karayel dinledik. Yolla Radyo D'de bizimle buluştu. Az sonra Yalın burada olacak. Akşamüstüyle geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.124 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.59'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.711, çeyrek altın 11.380 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında.

Biliyorsunuz yakın zamanda hayatımıza giren DOA sistemi bazı illerde hayata geçirildi ve yavaş yavaş da bütün illerimize yayılıyor. Şişe getiriyorsunuz, plastik şişe, ve bunun yerine 1 lira alıyorsunuz. DOA depozito sistemi hızla yayılmaya devam ediyor. 1 Temmuz'da başlayan uygulamada 11 Ağustos'a kadar 100 milyondan fazla ambalaj toplanmış ve en fazla ambalaj Antalya'da toplanırken İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir'de Antalya ilimizi takip eden diğer iller geri dönüşünde gerçekten yeni bir dönem başlamış durumda. Önümüzdeki dönemde sistem oturduğunda bütün illerde artık bu vazgeçilmez bir rutinimiz haline gelecek. Antalya'da bu işi önemsemiş gibi gözüküyor. Onları tebrik ediyoruz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Adındaki tüm şarkılar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Koltuğunuz her zaman en önden, gerçek müziğin hazını doya doya birlikte yaşıyoruz. Sahne yeni programımız hafta içi her gün 22-24 sizlerle buluşuyor. Bu akşam da sahne yine Radyo D'de olacak. Siz de yerinizi alın ve harika şarkıları, akustikleri, konser ve canlı performans tadındaki tüm şarkıları sakın kaçırmayın.

Volkan Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
5: Budur.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
2: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

West ve Ajda Pekkan'la yeni saatin açılışını yaptık. Hileli radyoda bize eşlik etti. Bu hafta boyunca yine kazandırmaya devam ettik ve kazandırmaya da devam edeceğiz. Perşembe günü İrfan Aslanhan'ı dikkatli takip etmeyi unutmayın. 17-20 arası 5000 liralık sürpriz markadan hediye çeki sizin olabilir. Kulağınız dikkatlice burada bizde olsun. Her an kazanma şansınız olabilir. Ben Aykut Balcı. Yeni saatte de yine harika parçalarla ilerliyoruz. Şimdi Rain Man ve Sen Var Ya. Giden gidene

gerek sosyal medyada gerek yapay zeka dünyasında gençlerle ilgili böyle farklı platformlar karşımıza çıkıyor. Onlardan bir sonuncusunu da ChatGPT yaptı. 18 yaş altındaki kullanıcılar için daha güvenli bir ChatGPT deneyimi başlatıyor. Ve ebeveynler kullanım saatlerini sınırlayabilecekmiş ChatGPT'nin. Riskli durumlarda bildirim alabilecekler ve gençlere özel sistemde ayrıca mola hatırlatıcıları ve eğitim araçları da öne çıkarılacakmış. Yapay zeka kullanımında da yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Böyle sosyal medya, yapay zeka 15 yaşın altına, 18 yaşın altına birçok önlem özellikle teknoloji dünyasında çok fazla son dönemde karşımıza çıkıyor. Umarım uygulayabiliyorsunuzdur. Radyo D'desiniz. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: dinledik. Az sonra Tan Taşçı burada olacak. Gidişatla geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler siren sesini duyduklarında müzik veya diğer ses kaynaklarını azaltmalıdır. Gürültü, acil durum araçlarının fark edilmesini geciktirebilir. Bu durum müdahale süresini uzatır. Trafikte dikkatli olmak hayat kurtarır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. İrfan Aslan.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve

Başlayan bir akım var. Erken emeklilik ve maddi özgürlük hayali kuranların, yani gençlerin yeni hedefi FIRE. Bu akımın adı FIRE. Yani finansal özgürlük erken emeklilik anlamına geliyor. Bu yaklaşımda amaç gelirin %50-70'ini biriktirip yatırımlarla büyümekmiş. Daha doğrusu büyütmekmiş. Ve belirli bir servete ulaştığında da çalışmayı bırakmakmış. Peki FIRE için ne kadar para gerekiyor? Ne kadar bir gelir gerekiyor? Onu çok fazla belirtmemişler ama dünyada bilinen o ki şu anda gençler arasında, belki Z kuşağı diyebiliriz, yeni nesil arasında böyle bir akım başlamış durumda. Günün enteresan haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Radyo D'desiniz. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

Ufuk Beydemir dinledik, hatırı yok muyla radyoda da bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Çarşamba günündeyiz ve gün ortasına doğru ilerlerken uzun bir süredir playlistimizde yer alan isimlerden biri. Blok 3 ile devam ediyoruz. Sebebi var şimdi radyoda.

0: fazlası için Radyo T'de kalmaya devam edin. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.205 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.67'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.718, çeyrek altın 11.393 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo T'de birazdan. Derya Ulu, şımarık.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le
6: bağlan hayata. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Sosyal medya dünyasından bir haber paylaşayım hemen. YouTube'da izlenme sayıları değişiyor. 24 Ağustos'tan itibaren bir video oynatılmaya başladığı anda görüntülenme olarak sayılacakmış. Yani videoyu hemen kapatan kullanıcılar da izlenme hanesine eklenecek. Bu değişiklik shorts ve canlı yayınlar için de geçerli olacakmış. İçerik üreticileri için bu ne anlama geliyor diye düşünüyorsanız belki biraz daha iyi olabilir ama izlenmeyen videoda tıklandığı için izlenmiş gibi gözükecek. Bu da bir handikap bence. Peki önümüzdeki günlerde netleşir. Bu arada YouTube demişken Radyo D 104 olarak bizi aratabilir, bulabilir. YouTube'da da takip edebilirsiniz.

Ben Aykut Balcı, az sonra Çağlar Demirel mikrofonda olacak. Her zaman olduğu gibi saat 15'e kadar tüm enerjisiyle burada Radyo D'de bize eşlik edecek. Hepinize güzel bir çarşamba günü, sonrasında yine güzel bir hafta diliyorum. Kulağınız bu hafta boyunca da dikkatli bir şekilde burada bizde olsun. Ben giderken Gökhan Sanlıman şimdi konuğumuz, belki Radyo D'de.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan Mela Beden, iki tas çorba.

Expertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Milyarlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hafta ortasında çarşamba günündeyiz ve sizler nerede olursanız olun biz sevdiğiniz yıldızları sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Ben Çağlar Demirel, bir kez daha keyifli günler herkese. Müziğin ve eğlencenin frekansı burası.

0: bitti. Siz mottolarını belirliyorsunuz. Sıradaki şarkı kendini nasıl hissedenlere gelsin misal. WhatsApp'tan ve Radyo'da 104 Instagram hesabından postların altına yorum olarak bizlerle paylaşıyorsunuz. Biz de o mottoları sıradaki şarkı konseptiyle sizlerle buluşturuyoruz. Hadi gelin sıradaki şarkıyı birlikte dinleyelim.
1: Sıradaki şarkı anlatmaya çok basit diye başlayıp hayatı zorlaştıranlara gelsin.
2: Radyo'da.

0: gelen gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo de. Hayatın için

0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Expertise.

Crush. Bunu bayağı bir dinleyeceğiz. 2026 yılında ülkemizde kurulan ve K-pop idol sisteminin ilham alan 7 üyeli yeni nesil bir Türk erkek grubu diyebilirim. Dijital platformda da yayınlanan Idol House adlı müzik yetenek yarışmasının finalinde de aylar süren vokal ve dans eğitimlerinin ardından seçilerek bir araya geldiler. 7 grup üyesiyle. Ve şarkıları grubun adını taşıyor. Crush'la geride bıraktık. Şimdi geçtiğimiz günlerde de oyuncu Serkay Tütüncü ile bekarlığa veda partisi yaparak dünya evine girme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Zeynep Bastık, Her Mevsim Yazımla, Radyo D'de.

Yani düğün öncesinde yakın arkadaş grubuyla geçtiğimiz günlerde sürpriz bir bekarlığa veda partisi düzenledi Zeynep Bastık. Eğlenceli anların yaşandığı gecede de Bastık'ın müstakbel eşi Serkan Kütüncü'nün fotoğraflarıyla özel olarak tasarlanan konsept duada sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gecenin ilerleyen saatlerinde de partiyi basan Serkan Kütüncü sevgilisine olan aşkını aykırarak ömür boyu mutluluk sözü vermesi de magazin gündeminin dilinden düşürmediği olay diyebilirim geçtiğimiz günlerde. Şimdi kalbim yaman evlerde diyen sözleri ve kendine has esprili sahne tarzıyla tanınan Mazhar Alanson 2002 yılından Ah Bu Benle. Radyo D104'te. Zorun.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi 14.255 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.65'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altını 6.711, çeyrek altını 11.380 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Radyo TRT birazdan. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Geldiniz.
1: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
2: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Via Karavan Stüdyo D'yi sunar. Via Karavan.

0: Keyifli günler herkese. Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni örneklerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ve aynı zamanda da konuklarımızı da ağırlıyoruz. Ve Stüdyo D'de beklenen an geldi. Zaman şimdi. Stüdyo D zamanı ve Rıza Cumhur Demir, Radyo D'nin stüdyosunda sevgili dostum. Sevgili Cumhur, nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Vallahi seni gördüm daha iyi oldum. Normalde hep sen beni evinde ağırlarsın ama... Artık ben seni stüdyoda da ağırlamaya nail oldum.
1: Teşekkür ederim. Ben de koşarak geldim zaten.
0: Çok da güzel.
1: Bakalım sen nasıl ağırlayacaksın? Nasıl bir ev sahipliği göreceğiz?
0: Şimdi senin sevdiğim şarkın Zamanı Var, onunla girdik ama sen normalde Sevme Beni isimli şarkınla çıktın. Evet, öncelikle evet. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sevme Beni ile alakalı istersen bir konuşmaya başlayalım mı dedin?
1: Memnuniyetle, ne dersin? Memnuniyetle.
0: Evet, biraz anlatsana şu Sevme Beni... Reklama gitmeden de dinleyeceğiz o şarkıyı gerçi.
1: Tamam.
0: Biraz Sevme Beni üzerine konuşalım.
1: Ya bu hikaye aslında çok enteresan.
0: Yani şöyle, çok klişe gibi algılama bunu aslında. Hmm. Benim söylemeye çalıştığım şey, sevme beni derken sevme beniye kadar olan süreci konuşalım aslında ya Rıza.
1: Tamam, ben onu şöyle biraz tarihi geriye alayım.
0: Tamam.
1: Bir 10-15 yıl kadar önceydi. Sevgili Demet Sağroğlu'ndan rica ettim. Ben biliyorsun eğlence sektöründe çok aktif.
0: Evet,
1: adamım.
0: Cumhur Cemaat ve Orkestrası.
1: gibi. Dolayısıyla dedim ki Demet, yani çok hareketli bir şarkı yapmak istiyorum. Evet. Eğlenceli bir şarkı. Beni anlatan bir şarkı olsun. Beni ifade eden bir şarkı olsun. Ve bu arada benim yurt dışı ayağım olduğu için, hani yurt dışında da şarkı söylüyorum, gidiyorum, geliyorum. Özellikle Amerika'daki organizasyonlarda bir Arapça şarkı duyuyorum falan. Böyle çok hoşuma gidiyor şarkı. Ona Türkçe söz yazmayı düşündüm. Ve Demet'e getirdim şarkıyı. Demet dedi ki ben dedi böyle sözler dedi, yapamam dedi böyle bir şarkıya sözler dedi filan. Benim çok tarzım değil dedi. Peki dedim Demet. Sonra şarkı hit oldu. Rahmetli Fatih Ürik okudu hadi hadi diye.
0: Evet,
1: ve
0: evet.
1: Demet dedi ki vay arkadaş sen bu işi biliyorsun demek ki dedi. Sonra da hadi sana o zaman böyle yıllardır böyle hareketli bir şarkı yapalım, hareketli bir şarkı yapalım derken biz işte 2021'de Madem Aramıyor'yu yaptık sevgili Sibel.
0: Ya çok iyiydi o ya. Tam da böyle teşekkür insanların ederim, evet. Artık böyle yüzünün düştüğü tam pandemi dönemi.
1: Evet, pandemi böyle döneminde.
0: Çıkış aslında. Pandeminin son çeyreği diyelim aslında.
1: Evet, evet, yani aslında şarkı pandeminin başında vardı. Çıkarmak üzereydim. Pandemi başlayınca klip falan çekemedim ve kaldı. Yani bir dans...
0: O zaman da yine beraberdik, hatırlıyor musun?
1: Tabii hatırlıyorum.
0: Senin o dansçı bir kızla beraber neydi? Haitili miydi?
1: Haitili.
0: Haitili nereden çıktı ya? Haitili.
1: Bu arada onunla ilgili hemen bir şey söyleyeceğim. Lea Diyart o zamanlar 16-17 yaşındaydı. Paris'e yerleşmişti ailesiyle. Ve orada Haiti'nin ünlü işte kendi yerel dansı vardı.
0: Evet.
1: Ori dans diye. Onu yapan böyle profesyonel bir kız. Küçük ama profesyonel bir kızdı yani. Ve Türkiye'ye gelecekti ailesiyle. İlk pandemi... Avrupa'da başladı, İtalya, Fransa falan, evet. Derken kızın babaannesine kadar herkes yatak döşek yatınca gelemediler Türkiye'ye. Sonra ben New York'a gidince orada cep telefonuyla çekim yaptık sevgili Tolga Osoy'la. Kızdan da rica ettik ve Lea da sağ olsun Paris'te cep telefonuyla çekimler yaptı. Sonra onları biz işte tekrar hepsini bir arada topladık, güzel bir klip yaptık. Lea şimdi 22 yaşında. Ve birkaç hafta önce Tahiti güzeli seçildi.
0: Ya.
1: Paris'te falan böyle hani olay oldu. Dünya güzeli olması bekleniyor bu sene. Çok hoş bir kızdır. Yani Madem Aramıyor şarkısı kime dokunduysa bir şey oldu. Kız global dünyada böyle bir isim yapmak üzere. Zaten şarkının orijinali de Romanya'ydı ve orijinali de biliyorsun.
0: Evet.
1: Dünyada patladı.
0: Roman ya ait bir şarkıydı ve sen onu Türkçe'ye adapte ederek bizle buluşturdun. Güzel de oldu ya o dönem.
1: Ben o adaptasyonu ben yapmadım tabii, sevgili Sibel Algan yaptı zaten, evet. Şarkıyı
0: her zaman
1: da öneren
0: Sibel Algan'la beraber. Evet. Güzel de oldu.
1: Çok güzel oldu ya.
0: Bizi böyle da duma duma da gibi tarzı şarkılar bekliyor mu tekrar?
1: Da duma duma da.
0: Duma duma da madem aramıyor.
1: Evet, sen bana aslında Sevme Beni'nin hikayesini sormuşsun.
0: Evet.
1: Daha sonra yıllar geçince Demet'le böyle bir şarkı yapmaya karar verdik. Demet sözleri yazdı, bitirdi. Aranjör olarak da işte sevgili Okay Barış'a gittik. Fakat nakarat tam böyle oturmamıştı. Ne yapsak ne etsek diye düşünürken orada da işte Sibel Algan tekrar devreye girdi ve dedi ki bu hikaye öyle bir şeyden bahsediyor ki yani hani yeter artık kardeşim, bana çok çektirdin. Sen benim aşkımın kıymetini bilmedin. Sevme beni. diyelim dedi ve öyle çıktı şarkı.
0: Da Duma Dumalar nereden çıktı?
1: Da Dumla Dumla da o madem aramıyor Çağlar'cığım. O şarkıda da zaten orijinalinde var olan bir şeydi. Sen orijinalini hatırlar mısın?
0: Hatırlıyorum çocuk da orijinal dakika bir şey söyleyeceğim.
1: Orijinalinde var onlar.
0: Adaptasyon bir şarkı ama orijinalinde Da Duma Duma da mı diyor?
1: Da Dumla Dumla da, Da Dumla Dumla da diyor. Evet orada Sibel
0: Can. Ben o Da Duma Duma da diye biliyorum.
1: Sen daha neleri nasıl biliyorsun kim bilir de.
0: Peki bundan sonra Cumhur'cum bu...
1: Söyle Çağlar'cım çok ciddileştim bekliyorum.
0: Hayır evet. Hayır evet. Sevme Beni isimli şarkıyı yaptın
1: evet,
0: ya.
1: Evet yaptım.
0: Sahnelere nasıl bakıyorsun bundan sonraki süreç için?
1: Şimdi ben...
0: Biraz ağır gidiyor diye konuşmuştuk seninle çok öncesinde. Bunun ağırlık kazandırmayı planlıyor musun? Var mı yeni gelişmeler?
1: Ya şöyle bir şey şimdi... Birincisi ben müziği para için yapan biri değilim.
0: Biliyorum.
1: Yani hani alkış için yapan biri de değilim. Böyle de bir realite var. Alkışta karın doyurmuyor. Yani ben şarkı söylemeyi çok seviyorum. İnsanlarla interaktif olmayı çok seviyorum. Dolayısıyla ben bu yola çıktığımda hakikaten albüm falan hiç düşünmüyordum bile. Evet. Öyle şeyler aklımda yoktu. Ki 90'larda başladım ben aslında. Hani çocuk yaşta başladım.
0: Tabii.
1: Ve o zamanın en popüler bestecisi, aranjörlerinden biri olan Garo Mafyan'la anlaşmayı imzalamıştım. Ama sonra ben yapmak istemedim. Ve ben Amerika'ya gittim okumaya. Orada okuyup işte yabancı dil öğrenip çünkü sahnede yabancı dilde şarkılarda söylemek istiyordum. Dolayısıyla oradan dönerim diye hesaplarken her şey orada yolunda gitti ve ben orada kaldım çok uzun yıllar. Sonra geldiğimde tekrar Türkiye'ye babamın rahatsızlığı için gelmiştim. Yani onu kötü bir hastalığı vardı ve son dönemlerinde yanında olmak istemiştim. Sevgili İzzet Çapa teklif edince tekrar eğlence sektörüne dönmüş oldum Türkiye'de. Ve çok hareketli bir dönemdi o dönem.
0: Yollarınız yani. Tekrar kesişti, tekrar Amerika'ya gittiniz de Çapa'yla.
1: Geçen sene yine öyle oldu evet Miami'ye. Ama iyi ki gitmişim işte bu Sevme Beni'nin klibini çektim orada.
0: Peki dinliyorum.
1: Yani şimdi işte birkaç yıl önce annemi kaybettim ve sanatçılar yani ressamlar, edebiyatçılar, şarkıcılar, oyuncular genel olarak aslında...
0: Duygusal insanlar.
1: Empati yeteneği çok güçlü olan duygusal insanlar oluyorlar ve ben de bu kayıptan çok etkilendim. Bir süre uzaklaşmak istedim ama bu uzaklaşmayı aynı zamanda değerlendirdim. Yani bir kitap yazmaya başladım, şarkı sözleri yazdım. Şimdi Sevme Beni ile şu anda buradayım ama iki ay hadi belki üç ay sonra yeni bir şarkım var. Sonrasında başka bir şarkım var. Yani hepsi hazır. Dolayısıyla ben şimdi işin üretim kısmındayım. Sahne için evet 2026'da artık Türkiye'deyim mutlaka bir şeyler olacaktır. Zaten ufak tefek arayıp soran ve teklif edenler var ama ben daha şu diğer şarkılarımı da yapmak istiyorum. Belki kış sezonuna.
0: Şimdi tabii aksilikler de peşini bırakmıyor. Elde olmayan sebeplerden dolayı.
1: Evet.
0: Projeler arasında böyle sıkıntılar maalesef oluyor. Hepimizin hayatında, hayatın içinde var oluyor. Sana bir şey söyleyeceğim.
1: Söyle.
0: Yine de buna rağmen bütün işler yolunda giderken hayattaki en büyük yanılgın ne oldu?
1: Galiba insanın önce kendine çok güvenmesi gerekiyor. Zaman zaman o güvenimi yitirdiğim yanılgılar yaşadım. Yani başkalarına değil kendine güvenmen gerekiyor Çağlar ya. Bu her sektörde yani hayatın her
0: alanında. Bu bir öğretim öyle. Yani en net öğrendiğin şey kendine güvenmen mi?
1: En net öğrendiğin şey bu. Yani evet kendine güveneceksin. Ne istediğini bilmek kadar ne istemediğini bilmek de çok önemli. Bunlar sadece hani böyle bir kelimeyle anlatılacak, ifade edilecek şeyler değil. Yani yaşarken hayat sana birçok şey öğretiyor. İlişkilerin hakkında, aile ilişkilerin hakkında, iş ilişkilerin hakkında. Yani hayat bir öğreti ve öğrenmeye devam ediyorsun. Bu çok da güzel bir şey. Hele ki bir de bunu... Bu açlığı doyurmayı seven biriysen o zaman zaten sürekli sepetine yeni bir şeyler koyuyorsun.
0: Ekliyorsun.
1: Evet.
0: Şimdi sen kolay anlaşılabilir bir insansın aslında.
1: Çok.
0: Senin de eski bir arkadaşın olarak bunu söyleyeyim. Zor anlaşılabilir bir insan değilsin. Duygularını da net bir şekilde ifade ediyorsun. Ve ne hissediyorsan o an onu da söylüyorsun. Yani dolaylama yapmıyorsun.
1: Şimdi, söylemesem zaten yüz mimiklerimden anlarsın.
0: Tabii yani tabii kesinlikle. Ya zaten konuşmak istemediğin zaman da konuşmuyorsun.
1: Evet.
0: Tavırlarınla ve söylemlerinle.
1: En iyi yaptığım şeydir o.
0: Kabuğuna çekilme konusunda üzerine yok burada onu da söyleyeyim sana. Ama şunu söyleyeceğim. En zor anlaşılabilecek tarafı Cumhur Demir'in ne olabilir?
1: en zor anlaşılabilecek tarafı.
2: Yani.
1: Yani hiçbir şeyimi gizlemem ki. Biraz öfkemi kontrol etmeye çalışıyorum. Yani hani.
0: Yani sinirlendiğin anlaşılamayabilir mi?
1: Normalde yüz mimiklerimden o bile anlaşılır ama işte onu öğreniyorum yani hayatta. Hani çok doğru bir şey değil çünkü öfkeyle kalkan zararlı oturur zaten.
0: Evet,
1: hani
0: doğru.
1: Biliyorsun böyle bir deyiş de var. O yüzden gerçekten onu kontrol etmeye çalışıyorum. Bir tek yani o konuda eğitime devam.
0: Peki eğitime devam demişken seni değiştiren hayatında bir insan oldum iyi veya kötü anlamda. Yani Cumhur Demir'i bugüne taşıyan belki de kendin en iyi versiyonunu yaşıyor olabilirsin.
1: Şimdi sanatçı Cumhur Demir'den mi bahsediyoruz yoksa sosyal hayattaki Cumhur'dan mı bahsediyoruz?
0: İkisi güzel. Gerçekten,
1: bu da, ikisi başka
0: bu da,
1: şeyler.
0: Bu da senden bana gelen güzel bir soru. İkisini değerlendirelim abi. İkisini birden.
1: Yani şimdi
0: genel klasman olarak bakabiliyor muyuz?
1: Tabii birbirini birbirini toparladığı, birbirine denk geldiği yerleri de var bunun. Ama evet. Yani sahnedeki Cumhur başka bir Cumhur. Yani evet. Hani hangi gömleği giysem diye son ana kadar kuliste böyle aslında endişeler yaşayan. Ama ondan sonra sahneye çıktığında da hani kopup giden bir adam var ve karşısındaki izleyicisinin, dinleyicisinin nabzına göre şerbet vermeye çalışan bir adam var. Ama eve döndüğünde kendiyle baş başa kalan, yalnızlığıyla baş başa kalan, hani aynaya baktığında
0: bir Cumhur Demir var.
1: Aha burada evet. Cumhur buradaymış diyen biri o.
0: Bir Rıza Cumhur Demir var. Bir de Cumhur Demir var.
1: Evet.
0: Bir de durmuş.
1: Bir de durmuş var. Onu karıştırmayalım kim olduğunu. İstersen.
0: Ya bu çok iyiydi. Ben sürekli Cumhur'la yıllar önce ilk tanışmamızda her lafa girişimde durmuş diyordum kendisine. O da beni hiç bozmuyordu. Ben durmuş dediğimin de farkında değilim. Her Cumhur'a durmuş. En sonunda hay dedi seni durmuşuna başlayacağım diye.
1: Öyle demedim. Bu, daha güzel bir şey söyledim de burada söyleyemiyorum işte,
0: evet,
1: galiba.
0: Rütük var.
1: Ama olsun. Durmuş. Durmuş öpsün bayramda.
0: Yayına ellerini. Girerken diyorum Rıza Durmuş Demir değil de. De ben sana sorayım diyor. Sevgili Cumhur Demir. Yani evet iki farklı profil. Peki öğreti konusunda sana iyi veya o kişi kim?
1: Çağlar bu çok uzun bir mevzu ya.
0: Tolga, yani... Mesela Tolga en çok sevdiğin arkadaşın mesela.
1: Evet abi.
0: Tolga sen... onlardan biri mi?
1: Tabii ki onlardan biri. Tolga bir de mesela enteresan bir şekilde yol arkadaşım yani.
0: Tamam.
1: Çocukluğumdan beri
0: o zaman...
1: beraber bir şey söyleyeceğim. Mesela enteresan insanlar var hayatımda. Mesela Demet Sarıoğlu onlardan biri. Sibel Algan hayatıma girdi. Tolga yıllardır hayatımda. Tolga dünyaca ünlü Beatles grubunun vurulan solisti John Lennon'un karısı Yoko Ono'yla senelerce
0: Tolga
1: birebir
0: çalıştı.
1: Tabii
0: aynen
1: yani
0: öyle.
1: Hayat koçu gibi.
0: Ya Tolga'ya da selam
1: mi?
0: Olsun.
1: Olsun. Dolayısıyla yani hani bütün bu insanlardan aldığım çok şey var. Modacı arkadaşlarım var. Onlardan aldığım çok edebiyatçı arkadaşlarım var.
0: İş dünyasından arkadaşlarım var.
1: İş dünyasından arkadaşlarım da var da onların bir hayrını görmedik.
0: Evet, evet. Vay be. Yani durum buralara geliyor. 10 yıl önceki Rıza'ya baktığımızda bugünkü Rıza'ya.
1: Cumhur'a durmuş ha.
0: Rıza Cumhur Demir. Ya bir şey söyleyeceğim. Arkadaş ben Rıza Cumhur Demir olarak bir seni hep biliyorum.
1: Evet.
0: Sen Rıza Cumhur Demir olarak Cumhur Demir mi? Yani niye sadece Cumhur olarak çıkmadın? Niye Cumhur Demir dedin? Bir de Rıza Cumhur Demir dedin. Yani bir evren var Rıza Cumhur Demir. Bir evren var Cumhur Demir. Bir evren var Cumhur Cemaat ve Orkestrası. Yani aslında ikonik niye böyle bir şey yapmadın?
1: Bir ben var benden yakın.
0: Tamam anladım.
1: Şöyle
0: ben.
1: Bir şey ya albüm ilk çıktı. Adım Rıza Cumhur Demir.
0: Tamam.
1: Ama albüm ilk albüm yaptığımda 2014 yılında.
0: Sonra Rıza'yı kullanmadın.
1: Şöyle bir şey oldu. Cumhur diye 1970'lerde çıkan bir popçu varmış.
0: Evet.
1: Emin değilim Cumhur Demir bile olabilir bu. Emin değilim ama yani Cumhur'dan eminim.
0: Hemen bakayım sen evet. Devam et.
1: Dolayısıyla o karışıklığa bir sebep olmasın işte telif haklarında gibi şeyler söylediler bana. Ben de o zaman dedim ki tam ismimi kullanalım Rıza Cumhur Demir kullanalım dedim. Fakat ben bunun bana böyle bir daha sonraki yıllarda sürekli her yaptığım çalışmada bu ismi kullanmam gerektiğini düşünmemiştim tam olarak. Şimdi biraz kafa karışıklığı oluyor. Kimi yerde Rıza Bey diyorlar, kimi yerde Cumhur Bey diyorlar. Oysa ki eskiden ben bunu çok güzel ayırıyordum. Çünkü okullarımızda bizim hep ilk isimlerimize hitap edildiği için okul yıllarında öğretmenlerim ve sınıf arkadaşlarım Rıza derdi. Sonra müzikle uğraşmaya başladığımda Cumhur'u kullandığımda Cumhur derdi ve biri bana sokakta Rıza derse ben anlıyordum ki bu okul hayatımdan birisi diye ayırt edebiliyordum. Şimdi onu da ayırt edemez oldum.
0: Evet. Cumhur Demir diye baktım. 1990'larda 70'lerde öyle bir sanatçı yok. 90'larda Cumhur Demir diye sevgili Cumhurcuğum bir futbol hakemi varmış Türkiye'de.
1: Ama Cumhur diye bir şarkıcı var. Ben fotoğraflarını hatırlıyorum. Sakallı, kumral bir arkadaş.
0: Ha, Cumhur Demir dediğin için baktım. Ha, evet. Cumhur Demir'e baktım ben.
1: Tamam.
0: Cumhursa vardır, doğrudur. Sen öyle evet. diyorsan öyledir. Ben Cumhur Demir diye olabilir 70'lerde evet. dediğin için diye baktım. Tamam, burayı da geçtik. Şimdi geldik ta uzak yollardan.
1: Evet, onu ben Rumca ve Türkçe okudum. O versiyonunu çalabilirsen aslında şahane olur. Çünkü hiç tek gram Rumca bilmiyordum. Bir komşum vardı. O sağ olsun beni çalıştırmıştı. Daha sonra da ben şarkıyı yarı Rumca ve yarı Türkçe seslendirdim. O versiyonu mu çalıyorsun Çağlar'cığım?
0: O versiyonu çalalım. İstersen ben hatta 45 saniyede güzel bir introsu var bu şarkının.
1: Evet. Çok güzel bir aranje bence. Erol Temizel yaptı. 45 sağ olsun. Saniye introsunu ellerine sağlık.

0: Cumhur bunun remixini kim yaptı?
1: Erol Temizel yaptı ya.
0: Erol Temizel.
1: Evet.
0: Yani ayrı biri değil. Erol Temizel.
1: Yok,
0: tamamen Erol Temizel üzerinden.
1: Evet, evet.
0: Harikulade. Ve ta uzak yollardan Rıza Cumhur demir farkıyla, yani Tamavra
1: Matyasu. Tamavra Matyasu ta uzak yollardan.
0: Evet, dakikalar sonra Cumhur Demir'le stüdyoda söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Via Karavan'ın sunduğu stüdyoda devam edecek. Via Karavan.

0: Biz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
1: hissi. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit

0: kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Via Karavan'ın sunduğu stüdyoda devam ediyor. Via Karavan.

0: Ya işte bu da Cumhur Demir'in canlı canlı bir sesi olmuş oldu.
1: Çağlar Demirel'in de golü oldu. Son
0: ya ne kadar güzel.
1: Diye.
0: Olsun, yayın böyle. Yayın dediğim böyle olur yani. Her şey böyle doğaçlama spontan gider. Şimdi Sevme Beni isimli şarkı. Bu senin son projen.
1: Evet.
0: Bunun tam olarak çıkış tarihi neydi?
1: 26 Temmuz.
0: 26 Temmuz'da bizlerle
1: evet.
0: buluşturdum.
1: Evet.
0: Biraz klibine değin.
1: İşte az önce bahsettiğimiz gibi sevgili İzzet Çapa Miami'de bir yılbaşı gecesi performans yapmamı rica etti. Ben de şarkıyı tamamlamıştım. Çok yeniydi. Nasıl bir klip çekeyim diye düşünürken yine New York'taki yönetmen arkadaşım Tolga Osoy'dan rica ettim. O da geldi Miami'ye ve biz sahne performansından sonra Miami'de bir süre kaldık. Orada çektik klibi. Aynı zamanda klibin introlarında izlediklerinde görecek izleyicilerimiz. Orada AI kullandık. Yapay zeka görüntüler de var. Birçoğu onun yapay zeka olduğunu anlamıyor. Çünkü yani Florida'nın Miami'nin hava durumu çok enteresan.
0: Evet.
1: Sıcak oluyor. Birdenbire yağmurlar yağıyor. Hı-hı. Ve bizim oradaki süremiz çok kısıtlıydı. Dolayısıyla hani o plaj çekimlerini falan yapamadım. Ben de mecburen orada.
0: Ya aklıma yağmurlar falan deyince senin bu Amerika'ya gidip kardan kafayı
1: sene,
0: bir kaldıramamandan bahsediyorum.
1: Ya yani...
0: Dedin ya habire evde yiyip içip kilo aldık dedin. Ya neredeyse helikopterle ekmek atılacak pozisyona geldik dedin.
1: Tabii tabii ağlayacaktım artık ya. Şimdi öyle bir şey gördüm. Çok kısa hemen anlatayım. Kanunen müstakil evlerde yaşıyoruz işte orada bir bölgede. New York'un bir bölgesinde. Kar yağdığında sen evinin önünü temizlemek zorundasın. Aksi halde oradan geçen biri düştüğünde ya da çöp kamyonu geldi çöplü çöpünü alırken düştü. Yani herhangi bir kazaya sebep olduğunda sen sorumlusun ve çok ciddi rakamlarla tazminat davaları açılabiliyor sana. Dolayısıyla sen bunu mecburen zaten yani hasta da olsan kalkıp yapmak zorundasın ve bu sene Amerika kar altında kaldın.
0: Ya gerçekten
1: yani
0: senin de şansın.
1: Boyum kadar yani.
0: Dönemedin sen.
1: Dönemedim. Tam döneceğim, geleceğim. Bütün her şeyi ayarlamışım. Stüdyolar ayarlandı. Uçuş iptal oldu ya. Var mı böyle
0: tabii,
1: şey?
0: Tabii tabii.
1: Yani 4-5 gün uçuş yoktu yani.
0: Geçen onu gördüm. Bir komşunun kar küreme böyle
1: evet,
0: bir benzinli
1: evet,
0: kar küreme
1: olsun.
0: Makinesiyle vırr diye bir ne kadar
1: vallahi
0: gelip.
1: Bir anda geldiler
0: kaç?
1: Ya.
0: 60 santim kar yağdı değil mi? 60 santim mi?
1: Tabii 60 santim kar yağdı.
0: Yarım metre kar yağdı neredeyse.
1: Bir de rüzgarın etkisiyle bazen tabii o yön değiştiriyor ve o 60 santim oluyor sana bir metre.
0: Tabii yer yer o 60 santim yani. O 2 metreyi bulan 3 metreyi bulan
1: kapılar,
0: yerler oldu.
1: Kapılar kaç metredir
0: tabii,
1: bir
0: tabii.
1: evin kapısı yani herhalde 2 falandır.
0: 2 metre.
1: Yani mesela kapıyı bir açtım boyumu aşan kar var.
0: Tabii tabii işte o yer yer 2-3 metre yer yer 60 santimi bulan kar yağışı. Ben bile şaşırdım senin orada dönememen o kadar kar. Bana çünkü hatırlıyorum dönüyorum dedin bir baktım dönemiyorsun. Aynen.
1: Dönüşüm muhteşem olacaktı. 3 kere erteledim dönüşümü ya.
0: Evet.
1: Bir şey yok yani.
0: Her olmayan şerde bir hayır varmış sevgili Cumhur.
1: Öyle Çağlar'cığım.
0: Evet şimdi Sevme Beni dinleyen herkesin kendi hikayesinden bir şeyler bulabileceği bir şarkı diyebilirim. Peki Cumhur Demir cephesinden baktığımda bu şarkıda kendi hayatından ne kadarını bıraktı?
1: Yani şarkının sözlerine baktığımızda aslında yoğun bir aşktan bahsediyor ama aynı zamanda kalbi kırık bir aşık. Fakat o kadar güçlü ki
0: reddediş mi bu bir şarkı? Reddediş diyebilir miyiz bu şarkıya?
1: Yo,
0: bir meydan okuma mı?
1: Yok güçlü bir karakter var orada. Yani.
0: Yanlış sevme uyarısı? Yok.
1: Olabilir tabii o da olabilir ama bu arada şu an sen sorunca aklıma geldi. Demet Sağroğlu da yay burcu, Sibel Algan da yay burcu. Hatta doğum günleri de böyle bir iki gün arayla olabilir. Güçlü kadınlar bunlar, dominant kadınlar.
0: Bence,
1: onların sözleri bunlar.
0: Yok. O zaman şöyle, bana güçlü dominant kadın falan diye girme ya. Hayret bir şey.
1: Yaran mı var pardon?
0: Hayır bana, buna şöyle diyeceğiz o zaman. Yanlış sevme uyarısı. Üçünde de yanlış sevme uyarısı. Bak üçünde de yanlış sevme olayı var. Üçü de yanlış sevme uyarısı yapmış bu şarkılarda.
1: Diyorsun.
0: Evet dedim bile.
1: Peki ben daha çok ısrar etmiyorum hani.
0: Ama öyle. Bence öyle. Uyarı yapıyor. Güçlü bir kadın işte bahsettiğin şey. Ortak paydada buluşuyoruz seninle.
1: Farklı dillerde.
0: Farklı dillerde.
1: Biraz böyle buluşuyoruz ortak paydada ama. Ve alışkınım
0: i̇lla,
1: sana.
0: İlla sen bana ben sana muhalif olacağız. Bu işin de lezzeti burada.
1: Tabii.
0: Ama kırgınlık da var tabii şarkıda. Görmüyor değilim. Peki şimdi İnsanlar seni sahnede gördüğünde, ki ben de seni sahnede gördüğümde...
1: Biz nasıl tanışmıştık Çağlar, hatırlamıyorum. Sahnede mi tanıştık?
0: Pera'da.
1: Öyle mi?
0: Pera'da tanıştık.
1: Okey, tamam.
0: Sen, yani şöyleydiniz. Sahnede kimler vardı? Cumhur, cemaat ve orkestrası vardı.
1: Yani Cumhur cemaat.
0: Cumhur cemaat ve orkestrası.
1: Çok esprili bir isim olmuştu. Cumhur cemaatten yola çıkmıştık.
0: Evet.
1: Çok hoştu yani.
0: Sahneden indiğinde... Geride nasıl biri kalıyor ya? Ya bunu biliyorum. Yani inanılmaz naif, kendi içine kapanan, aslında çok fazla sosyalleş. Sen sosyopat olabilir misin?
1: Onu bana açar mısın, sosyopat derken?
0: Yani böyle kendi kabuğunun içerisinde.
1: Ya aslında değilim.
0: Dışarıya kapalı.
1: Değilim aslında, değilim. Yani yakın dostlarımla hiç öyle bir
0: abi,
1: mesafem yoktu.
0: Abi ben seni ne zaman arasam sürekli bir yerlerdeydin. Yani ama tabii aile sorunları içerisindeydin. Ama içinden de o enerji gelmiyor ister istemez. O kadar sorunun içerisinde bir sürü şeyi halletmeye tek başına çalışırken.
1: Çağlar, o bir dönem oluyor. Yani herkesin hayatında oluyor. Şimdi arkadaş olduğunuz için,
0: evet,
1: senin de hayatında öyle dönemlerin olduğunu
0: olmaz
1: biliyorum.
0: Mı? O bir dönem. Dört elle sarıldığım insanlardan biri de sensin öyle dönemlerde.
1: Teşekkür ederim, eksik olma. Yani ben iyi gün dostu değilim zaten ya, çok fazla. Yani bunu herkes bilir. Mesela insanların düğünlerinde yokum genelde. Senin,
0: evet,
1: düğününde de yoktum.
0: Evet. Biliyorum, bilmez miyim?
1: Kendimi
0: ayrıca sorayım. Çok teşekkür ediyorum. Aygen'in düğününe gelip benim düğünüme gelmediğin için. bunu da not aldım yani.
1: Ama şimdi bir şey diyecektim.
0: Ya, genelde... ya şaka bir yana. Sen Amerika'daydın o
1: ama
0: dönem.
1: Ben cenazelerde varım yani.
0: Tabii
1: yani...
0: biliyorum. En zor ama evet, en vallahi zor anımda, evet, hep yanımdaydın.
1: Hakikaten ciddi söylüyorum. Yani hani iki elim kanda olsa bir yakınım birini kaybettiğinde yanında olmaya gayret ediyorum. Çünkü orada biliyorum ki ben de kayıplar yaşadığım için bir kişi bir kişidir. Yani kendini çok iyi hissediyorsun etrafında, bir dost gördüğünde, böyle yaslanacak bir omuz gördüğünde,
0: tabii,
1: çok iyi hissediyorsun. Ama hani düğünlere katılamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmasınlar insanlar. Ben de hafta sonu çalışıyorum. İnsanlar
0: o yüzden
1: hafta sonu
0: sevgili
1: evleniyor.
0: Aygen Demir'e buradan sesleniyorum, dinliyorsa bizi. Kıymetini bil Aygen. Bak arkadaşım düğünlere katılmıyor. Özel olarak düğününe geldi.
1: Vaktim varsa ya, tabii ki katılıyorum.
0: İyi, iyi de yaptın. Ne güzel. Hep beraber eğlendik. Kurtlarımızı
1: ben
0: döktük Aygen'in düğününde.
1: Ben sana dedim, tarihini öyle yapma. Benim Amerika'da olma ihtimali,
0: tabii,
1: var dedim. Sen de tarihini,
0: tabii,
1: yani bana göre ayarlayamadın.
0: Ben de bunu Yasemin'e söyleseydim. Aileme de keza ne olurdu bilemiyorum. Biz her şeyi ayarlamıştık ama. Peki sence en lezzetli, en güzel yerlere geldik. Bir
1: hadi
0: ilişkide
1: bakalım,
0: insanı en çok ne yorar? Ve sevilmek mi, yanlış sevilmek mi? Sevme beni, sevme beni.
1: Ya bu tümüyle partnerinin kişiliğiyle alakalı bir şey. Yani çok güzel seven, çok yoğun seven bir partnerdir ama o kadar yoğun seviyordur ki seni boğar sevgisi.
0: Hmm.
1: Yani hani her şeyin bir dozu olmalı hayatta. Sevginin de bir dozu olmalı. Bunu gösterme şeklinin de bir dozu olmalı.
0: Peki bir ilişki aşk bittiğinde mi bitiyor, sevgi bittiğinde mi? Saygı bittiğinde mi diyelim, düzeltiyorum. Aşk mı saygı mı, yani hangisi bittiğinde olay gidiyor?
1: Bence saygı bittiğinde gider. Yani çünkü aşk bittiğinde yerini sevgiye bırakır, güvene bırakır, alışkanlıklara bırakır. Ama saygı bittiyse sevgili Çağlar Demirel...
0: Peki
1: saygı
0: bir,
1: bittiyse bitmiştir.
0: Bitmiştir. Bir insanı hayatından çıkarmak mı daha zor, yoksa hayatında tutup artık eskisi gibi davranmamak mı? Ya ne sorular.
1: Evet. Yani bence hayatında tutmak ve yok saymak ona büyük bir ceza olur karşındakine. Ama sana da ödül olmaz. Bu seni de zorlayan bir şey olur. Yani onun sürekli hayatında olması sana travmalar yaratır. Ona göre hareket ediyorsun yine filan. Bence hayatından çıkarıp atmak ve bir daha geriye bakmamak lazım ya.
0: Evet, şimdi geldik senin bu müzikal tarafına, biraz daha değinelim tekrar. Seni çok iyi biliyoruz. Bilenler de biliyor. Ama hani sen baktığımda hep etrafında hem beraber projelere imza attığın kişilerle de aynı yolda da yürüyorsun aynı zamanda arkadaş olarak. Demet Sağroğlu, Sibel Algan gibi çok güçlü kalemlerin sözlerinde, Okay Barış gibi önemli bir müzisyenin bestesinde ve aranjesinde olduğu bir iş sonuçta yaptığın. Baktığımda böyle bir kadroyla çalışmak sende, çünkü hep aynı isimlerle devam ediyorsun. Seni tanıdığımdan beri.
1: Bir dikleştim bak, şimdi ağır bir cevap vereceğim.
0: Acaba diyorum, şarkının hakkını verebilecek miyim? Ya da böyle buna benzer şeyler geliyor mu? Böyle bir baskı hissediyor musun üstünde?
1: Kiminle raks ediyorsun acaba?
0: Yoksa tam tersine Allah'ım seni daha mı özgürleştiriyor? Bak.
1: Şimdi şöyle bir şey, şaka bir tarafa.
0: Yo, ben gayet ciddiyim, şaka
1: Okay
0: yapıyorum.
1: Da benim çok eski arkadaşım, biliyor musun? Yani Okay'la bir Uludağ'da bir sezon birlikte çalıştık. Her ikimiz de çok küçüktük yani, 90'ların evet. başlarıydı. O dönemden beri her ikimiz de kariyerlerimizi inşa ederken ayrı olduğumuz dönemlerde oldu. Bir arada çalıştığımız dönemler oldu. Demet Sarıoğlu'nu tanıdığımda Demet Kayahan'a back vokal yapıyordu. İTÜ öğrencisiydi. Yani dolayısıyla ben aslında etrafımda güvenli limanlar oluşturmuşum ve o güvenli limanlarla hareket ediyorum. Dolayısıyla onlarla çalıştığımda bunun hakkını verebilir miyim? Endişem olmuyor ki, veremezsem zaten onlar kafama vura vura verdirtirler bana yani. Hani hiç öyle bir endişem yok. O yüzden onlarla çalışmak beni daha özgür kılıyor, rahat oluyorum. Yoksa aslında zaman zaman düşünüyorum, mesela çok yeni aranjörler var ve çok yetenekliler Çağlar. Sen burada her gün yeni birini ağırlıyorsun. Yani sen de biliyorsun.
0: Evet, evet.
1: Çok başarılı müzisyenler var. Ama işte yeni birileriyle çalışmak, onlara alışmak, onlarla o duygu alışverişinde bulunabilmek bence çok zor. Tabii ki denemek istiyorum. Mesela şimdi Sevme Beni yaptık. Bu arada ben Amerika'dayken çok üretime devam ettim diye bahsetmiştim. Ben birkaç ay sonra yine buradayım. Sonra birkaç ay sonra yine buradayım. Çünkü şarkılarım ard arda geliyor ve hepsi söz müzik olarak genelde benim yaptığım şeyler. Ama yine dostlarım, bu bahsettiğim isimlerin destekleriyle tamamlayacağım o şarkıları da. Çünkü işte güvendiğin insanlar bunlar, sevdiğin
0: doğru.
1: insanlar. Dolayısıyla onlar beni özgür kılmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Beni doğru yönlendirmek dışında ne yapabilirler ki zaten? Hani dost dediğin acı söyler bu arada. Yani bir şey olduğunda ben de sana acı acı konuşuyorum ama ne kadar dinliyorsun tabii işte.
0: Yo, dinliyorum. Emin ol, kulağıma küpe oluyor hepsi.
1: İyi.
0: Tıpkı Seni Badem Aramıyor isimli şarkısıyla, daha doğrusu tecrübeleriyle şarkıya yönlendiren Sibel Algan gibi diyebiliriz,
1: evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Şimdi şarkı hakkında dedik, böyle bilgi de aldım sen programın başında. Madem Aramıyor'ya gidelim biraz daha böyle, yani 2021'e gidelim, 9 Eylül'üne.
1: Tamam.
0: Bu şarkıyı bizlerle buluşturdun. Rumen müzisyen, ismini hiç söyleyemiyorum onun.
1: Ben de tam söyleyemiyorum. Tamam. Yine de söylemeye çalışalım.
0: Leon Dimitru diyelim. Dimitru.
1: Ion. Galiba Leon'un Ion. Romancası olabilir bu.
0: Ion Dimitru.
1: Ion, ya yani, Trila
0: Dimitru. Orayı ben söyleyemediğim tamam. için Rumen bir müzisyen, Dimitru'ya ait olan ve sosyal medyada küresel bir akım haline gelen o ünlü popüler Rumen melodisi. Yani tamamıyla Romanya menşeli bir şarkı ve hakları da tamamıyla alınarak senin tarafından,
1: evet.
0: Türkçe altyapıyla, Sibel Algan'ın da son dokunuşlarıyla nakaratı oluşturularak bizlerle buluştu. Okay Barış da yine senin hayatına dokunan o isimlerden biri, düzenlemesini yaptı. Her ne kadar ismi Çağlar olsa da o ben değilim. Çağlar Türkmen de ses teknik ekibinde bunun, evet, mix masteringinde yer aldı. Ve Sibel Algan ve Sezen Aksu gibi isimlilerin de dokunuşuyla bu şarkı ortaya çıktı diyebiliriz. Doğru mu?
1: Yani Sibel Algan yazdı sözlerini. Orada gitarları Caner Güneysu çaldı. Bir enstrüman var orada, böyle ud cümbüş. Yani böyle kendi özel imal ettikleri bir enstrüman, tam olarak onun ismini bilmiyorum. Udla cümbüş arası bir şey. Ali Yılmaz çaldı. Evet.
0: Ya ben Sibel Algan için şunu söyleyeceğim. Hı. Az önce yanlış bir ifade kullandım. Sibel Algan Sezen Aksu gibi isimlerle de çalışan önemli bir isim. Ha. Onu, evet, söylemek istiyordum. Orada bir yanlış bir ifadem oldu. Onu da
1: Sibel belirteyim. Algan çok iyi bir söz yazarı, evet, ve besteci. Yani birçok ülkemizdeki starların, pop şarkıcılarının çalışmalarında mutlaka Sibel Algan imzasını görebilirsin. Ama tabii ki bunların içinde en önemlilerinden biri dediğin gibi Sezen Aksu.
0: Evet. Ve sadece bir cep telefonu aracılığıyla bu klibi gittin, çektin. O evreleri çok iyi biliyorum. Bir cep telefonu nelere kadir? Ya Rabbi diyoruz. Ve eksik kalan yerlerde Türkiye'ye gelemediği için pandemi dolayısıyla kızımız, dansçı olan şimdi
1: Leya Diyar.
0: Tahiti güzeli. Neredeyse dünya güzeli olma yolunda, evet, emin adımlarla ilerliyor. Klibinde de yer aldı. Hadi o zaman madem aramıyor diyelim. Rıza Cumhur Demir farkıyla şimdi stüdyoda.

0: Stüdyo'da devam edecek. Via Karavan. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.273 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.69'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.731, çeyrek altın 11.414 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Reklam.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili kız ve erkek çocuk tişörtler 99.99 TL'ye civilde.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Reklam. Radyo
5: T. Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo T devam ediyor. Via Karavan.

0: Yalnız bu kadar olur ya. Niye giremedim onu da söyleyeyim hemen. Kablo takıldı arkadaş. Yani kabloyu burada eğildim, masanın altına çıkarmaya çalışıyorum. Tekerleğin altından falan. Neyse ki hallettik. Yani bundan dolayıdır. Bundan mütevellit böyle saniyelerle açtık.
1: Kendi kendine.
0: Ya bana gülme böyle geldi. Cumhur aynen nasıl gülüyor stüdyoda bu arada? Ben eğildim.
1: Dolandı, kablolara dolandı, sandalyelere dolandı.
0: Evet evet, neyse ki hallettik ya. Evet. Şimdi sevgili Cumhur'cum, seninle kısa bir oyun oynayalım istersen. Hı. Ne dersin?
2: Olur. Ne yapacağız? Nasıl bir oyun?
0: Ya böyle bana kulu cevap verme. Heyecanlı heyecanlı.
2: Nasıl bir oyun oynayacağız? Şimdi merak ettim, burada nasıl bir oyun oynayacağız?
0: Yani nasıl bir oyun? Sen mikrofona doğru bir yaklaş şöyle.
1: Peki yaklaştım.
0: Heh. Mikrofona doğru yaklaşınca o oyun bende.
1: Ay, hadi bakalım.
0: Seversin oyunları.
1: Çok. Biraz tabii oyuna bağlı hani. Mesela fiziksel güç gerektiren bir oyun mu, yoksa zihinsel Ali güç Cengiz gerektiren bir Ali Cengiz oyunları mı? Onlar sende.
0: Aynen. Yok be. Onlar ya sende. Allah aşkına ya. Hayır. Ama bir şey söyleyeceğim.
1: Entrika.
0: Şimdi entrika Ali Cengiz falan diyorsun, onlar sende diyorsun. Hı. Beni tanımayanlar için yanlış bir referans veriyorsun.
1: Burcu neydi?
0: Sana hangisi lazım?
1: Sen var ya, yatacak yerin yok, yemin ederim. Neyse ki radyoda değilim.
0: Neyse ki yay değilim. Neyse ki yay değilim. Tabii şaka
1: ne
0: yapıyorum.
1: Ne demek ya? Yaylar çok iyidir, ben çok iyi anlaşırım.
0: Tabii. Yok gerçekten tabii, sıkıntı yok. Ya ben yaylar aynen değilim. Öyle. Evet. Ne olur? Yaylar
1: biraz gergin olurlar sanki.
0: Hayır, yaylar çok güçlü olurlar. Yanlış sevme uyarısı yaparlar. Değil mi?
1: Aa, sen oraya gittin peki.
0: Tabii. Tamam. Yok ya, şaka. Yayları severiz. Kariyerinde 3 şarkı seç ve biri seni var eden olsun, tamam mı? Biri de seni yaralayan olsun. Biri de bugün hala söylemekten en çok keyif aldığın olsun.
1: Yani beni var eden şarkı zaten ilk albümümde, ilk çıkış şarkım. Tamam. Anı var. Onun bende hikayesi de çok özeldir. Çok kısa hemen geçiyorum, çok kısa. Rahmetli babam bir gece böyle halüsinasyonlar gördüğünde bana gençliğinden bahsetti.
0: Tamam.
1: Ve ideallerinden, umutlarından falan. Ve ben hani baba senin için de öyledir biliyorsun, rol modeldir. Babamın o zaaflarını, acılarını bilmiyordum. Sonra ben bu şarkıyı yazdım. Sonra bu şarkı da bana büyük kapıyı açtı zaten. Benim için çok kıymetlidir. Ve bana bütün kapıları açan Zamanı Var şarkısıdır. Bir peki, de yaralayan mı dedin?
0: Evet.
1: Fani Aşk diye bir şarkım var. O biraz böyle chill out bir parçadır. Yani dinleyicilerin mutlaka onu bir dinlemelerini tavsiye ederim. Sevgili yine Demet Sarıoğlu ile fit yapmıştık o parçada. Çok güzel bir şarkı. Onun sözleri beni hala çok yaralıyor.
0: Hala söylemekten en çok keyif aldığın şarkı?
1: Bütün eğlenceli şarkılarım. Sevme Beni Madem Aramıyor. Ta Uzak Yollardan. Yani ben eğlenceli bir insanım ve onlar beni çok özgür kılıyor.
0: Sana 5 kelime söylüyorum. İlk aklına geleni söyle madem öyle. Aşk.
1: Risk.
0: Şöhret. Abi durma,
1: gürültü,
0: hızlı hızlı.
1: Gürültü.
0: Para.
1: Özgürlük.
0: Sahne.
1: Yalnızlık mı? Bilmem.
0: Sahne.
1: Ev.
0: Yalnızlık.
1: Ev gibi ya.
0: Yalnızlık. Yay burcu.
1: Yok. Ev. Yalnızlık. Ayna dedim ya, eve gittiğimde aynaya bakıyorum ve yalnız olduğumu görüyorum,
0: tamam.
1: Yani.
0: Dedim ya değil, ben sana soruyorum işte, hızlı hızlı aklına gelenleri söylüyorsun.
1: Peki.
0: Benim söylemeyi unuttuğum, senin söylemeyi atladığın bir şey var mı? Programın da yavaş yavaş sonuna geldik.
1: Bilmem. Yani herhalde her şeyi konuştuk.
0: Hayır. Ama yani mesela sen şunları söyle bana. Bizi bundan sonra Cumhur Demir olarak hangi projelerin bekliyor? Var mı ters köşe yapmak istediğin bir şeyler?
1: Şimdi şarkılarım
0: projelerin,
1: var,
0: coverların.
1: Şarkılarım var. Cover
0: ve
1: yok.
0: Ve sahne hayatıyla alakalı.
1: Şarkılarım var. Flamenco bir şarkı geliyor.
0: Tamam.
1: Sırada klibini de çektim.
0: Tamam.
1: Detay vermeyeceğim. Yine
0: tamam.
1: Yurt dışında çektiğim bir klip.
0: Tamam.
1: Bu kez cep telefonuyla değil artık. O var.
0: Bu kez cep telefonu yok. Var. Aksiyon kamerası var.
1: Kitap yazıyorum. Yarısına geldim.
0: Çok
1: mümkünse
0: iyi.
1: Evet, yani her şey yolunda giderse 2027'de o kitabın okuyuculara ulaşmasını istiyorum.
0: Senin evinin terasında da o kitap yazılır yani. Ben olsam her gün bir kitap çıkar oradan.
1: Sen orada olsan bence hiçbir şey sen çıkmaz. Sen o terastan çıkmazsın. Bence. Cumhur hala öğrenen bir adam. Hani hala söyleyecek sözleri olan bir adam. O yüzden yazmaya devam ediyor. Hala söyleyecek şarkılarım var benim.
0: Evet.
1: Senin neyin var?
0: Benim de o kadar çok şeyim var ki söyleyecek, bir ara geldiğimde söylerim.
1: Peki.
0: Onları da kitap olarak
1: peki
0: çıkartırız senin evde.
1: Bana Çağlar Demirel'i sorun. Bir de benden dinleyin diye diyorsun sayfa sayfa.
0: Ya canımsın ya. Seni burada ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum sevgili
1: Çağlar,
0: Cumhur Demir.
1: Çok ciddi söylüyorum. Ben de çok keyif aldım. Sizlere de teşekkür ederim. Yani çok keyifli bir ortam zaten, dışarıdaki arkadaşlarımız da öyle. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Radyo D ailesine teşekkür ederim. Bütün dinleyicilere sevgiler.
0: Hanımlar beyler, yeni bir Stüdyo D'de tekrar görüşmek üzere. Bugün özel bir konuğum vardı. Rıza Cumhur Demir ve Sevme Beni isimli yeni şarkısını Temmuz ayında bizlerle buluşturmuştu. Kendisiyle bir saatlik Stüdyo D'de güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Yeni bir Stüdyo D'de görüşmek üzere. Yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızları, sevilen şarkıları burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Keyifli günler herkese.

hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajde Pek.

0: Expertise.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
0: kazancım net, sigortam net. Pilot Garaj Oto Expertise.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: şarkının bir hikayesi var diye boşuna söylemiyoruz. Sesin sahibi ne? Çoğumuzun bildiği. Hani Türk müzik tarihinin en karizmatik ve aristokrat ses tonlarından birine sahip bir isim diyebilirim. Şarkı söylerken hüzünlü bir hikaye anlatan modern bir ozan gibi kendisi. Zor şarkısıyla da kalbimize kazındı. Akustik gitarı ve nevi şahsına münhasır tarzıyla rock ve pop tarzın en ikonik zamansız figürlerinden biri kendisi. 2007 yılından Işığın ve Gölgem adını verdiği 3. stüdyo albümünden Sükutu Hayal'le onu geride bıraktık. Ve kulağınız burada olsun, dakikalar sonra müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız sınırlarına uymak trafik güvenliğinin temel kurallarından biridir. Hızın azaltılması kazalarda ölüm oranlarını önemli ölçüde düşürür. Bu nedenle sürücüler hız sınırlarını aşmamalıdır.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cehir, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: İklimsa, Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
5: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
6: Yataşla mutlu uykular.
7: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları zaman mekan fark etmeksizin sizlerle tam da böyle gün ortasında buluşmaya devam ediyor. Uzun bir aradan sonra yeni single'ı bizlerle buluşturdu ve Murat Güneş'le beraber de uzun zamandır çalışıyordu. Vokal olarak da yer aldı Yonca'da İncir Ağacı şarkısı. Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de en iyileri birlikte dinliyoruz. Bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatte birlikte popüler müziğin en iyi örneklerim Radyo D'de.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 ay görev yapan astronotların boyu yaklaşık %3 artar. Yani 180 santimetre boyundaki bir astronot yaklaşık 5 santimetre uzar. Çünkü dünya üzerinde omurgadaki diskler yer çekimi etkisiyle birbirine yaklaşırken ağırlıksız ortamda bu durum gözlenmez.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D'de birazdan Tan Taşçı Gidişat.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

aşk dokunmak ister gülüm, sevinmek, okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hep de

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.359 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.67'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.675, çeyrek altın 11.319 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Mela Betel, iki tas çorba.

0: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk ışıklı terlik 349 TL'ye, kız çocuk terlik 129.99 TL'ye civilde. Şans.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Ayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo TRT Birazdan. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi...

Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

0: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.454 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.87'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.675, çeyrek altın 11.319 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL, çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla Civil'de.
4: Geçmişin iyi füsti şeftali budur.
5: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi. Yeni Parti Milletvekili Cemal Engin Yurt'un oğlu Alptürk Engin Yurt, halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait Antarktika'ya giden bir uçak, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinden havalandıktan yaklaşık 2,5 saat sonra geri döndü. Uçağın dönüşüne Rusya'nın potansiyel olarak tehlikeli hava sahası faaliyeti uyarısı neden oldu. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı olarak 103 esir askerin takası gerçekleştirildi. Türkiye genelinde Temmuz ayında yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %92, uzun yıllar ortalamasına göre %18 arttı.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve az bulutlu 35, Samsun parçalı ve çok bulutlu 29, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 37 ve parçalı ve az bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
8: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
9: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
10: İklimsa, pilot garaj, şoför ekspertiz.
11: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Tufan Aslanhan.
1: Gerçekten de öyle. Yolcu yolunda gerek. Efendim radyo makinesini çalıştırdık sevgili dinleyenler. Bodrum'dan canlı yayınımıza Seyyar stüdyomuzla başlıyoruz. Atlayın götüreceğim sizi. Atlayın sizi Bodrum'a getiriyorum. Belki de sevinçle kucaklaşıp.

0: Söylüyor muyuz beraber?
1: Yolcu yolunda gere. Yolcu yolunda gere.
0: Efendim yolcu yolunda yere. Selam selam selam. Ne haber? Nasılsınız?
1: Yok artık bir daha sevme.
0: Hani... Ya siz hayırdırsınız. Artık yok mu artık öyle sevmek ha? Efendim 3 saat boyunca uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. İş yerlerinden çıkanlar, işte artık tatilde olanlar, böyle gün batımına doğru geçenler, belki yeni uyananlar. Herkes hoş geldi. Burası Türkiye'nin en değerli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar biliyorsunuz tıka basa değeli doluyuz.
1: Yok artık bir daha sevme.
0: Ama yok artık gerçekten ya. Gerçekten.

Kafayı oynattı insanoğlu. Gel de biraz vücudu, göbeği de oynatalım. Ya. Oynamayacak yer kalmayacak efendim. Gel bana demiştin ya sen, yolcu yolunda gerek. Evet ya. Yolcu yolunda gerek. Hoş geldin.

0: hey da da da.
1: Sevindik mi? Delirdik mi?
0: Kim onlar? Sevilenler, delirenler. Aman da makinam çalıştı diyenler. Aman da benim makinam tıkır tıkır çalışıyor diyenler. Animiş makinanın tozunu alanlar, makinanın yağını koyanlar kim? Ne yaptın? Bugün makina için ne yaptın çocuğum? Söyle bakayım stajyerlerimiz. Heh, buyur.
2: Benzinini ben doldurdum abi.
0: Benzinini doldurdun abi. Aferin.
2: Yağ değişimi her şeyini yaptım güzelce.
0: Sana yeni meslek buldum. Evet, sahilde kayıkla unlu mamulleri satılıyor efendim. İşte poğaçası, böreği, tatlısı, tuzlusu. Vallahi güzel, sana bir tane kayık yapacağım. Üstüne de makinayı koyacağız. Artık radyo makinası sevgili dinleyenler, denizin üstünde de böyle dalga dalga dalga dalga.
2: Abi dün demişlerdi ya sana, sen yine bugün fenalık oldun ha.
0: Ha, fenalık. Bugün fenalık yok mu fenalık? Nerede o? Nerede o fenalık, nerede bakayım şöyle bir. Zülf. Dinleyicimizin adı Zülfiye galiba. Zülf diye kaydetmişiz oraya onu. Kız fenalık neredesin bakayım, gel buraya. Gel buraya fenalık, gel buraya. Efendim Bodrum'dan canlı yayınımıza başladık sevgili dinleyenler. Kuduracağız, eğleneceğiz. Buradan bir Bodrum havası estireceğiz. Radyonuzun sesini açın, kolonlardan nasıl Bodrum havası geliyor göreceksiniz. Evet.

0: Şimdi yavaştan artık bugün gördün mü? Okullar, servislere gelen zamlar. Hepsini konuşacağız. Böyle sezon yavaş yavaş. Yaz sezonu bitiyor gibi ama değil. Türkiye 20 Ağustos'tan itibaren Afrika sıcaklarının etkisi altına girecekmiş. Daha dur. Pastırması başlar, ondan sucuğu başlar, melemeni başlar efendim. Hep Çemen sıcakları, Yemen sıcakları falan gider yani. Hani bu bayağı sürer, daha var. Ama bazı yerlerde de trafo ısınıyormuş, elektrik kesintileri çok var.
1: Evet abi ya.
0: Bizim çok... trafomuz serinde mi?
1: Serin abi, 18 aldım.
0: 18'e mi aldın benim trafoyu? O da fazla vurmasın, boynum tutuldu burada yani. Bazı... Zülüf gibi fenalık oldum burada klimanın altında. Bu nedir? Ben ki klima sevmeyen, ben sevgili dinleyenler, makinem ısınmasın diye size böyle serin serin yayın yapayım diye -18 derecede kutuplardan yayın yapıyorum yani. Burası Bodrum mu? Kutuplar mı şu an bilmiyorum vallahi. Fenalık hoş geldin Fenalık.
2: Geldim insanım, aslanım, dadalım, fenalım. Geldim, kaçırır mıyım ben seni?
0: Canım
2: oh,
0: benim.
2: Oh,
0: iyi bayramlar.
2: İrfan, ben Giresunluyum. Bizim orada sevilen çocuklara, böyle erkek çocuklarına underdoma gözlü fitil başlı diyorlar. Sen de benim için fitil başlı, tatlı, fenalımsın.
0: Oğlum ne o fitil başlı mıymışım ben? Ne o fitil?
1: Büyü yap dere, underdoma bir şeyler.
0: Kız nereden öğrendi bunları? Harry Potter'dan mı öğreniyorsunuz? Anlamıyorum ki. Andır mandır fitil başlım benim falan filan. Allah Allah. Efendim bütün fenalıklar hoş geldi radyomuzda. ...0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Ya, ya, ya. Çok eğleneceğiz bugün de. Sesini duymayınca uyumayı düşünüyordum diyor bak. Hoş geldin kız.
3: Selamlar dadacığım.
0: Selam
3: bugün
0: canım.
3: Mesajımı erken atıyorum.
0: Oh.
3: Şimdiden hoş geldin.
0: Hoş buldum. Yoklama yapıyorum. Bak kimler burada? Yaz günü ne yapıyorsunuz ya? Zeyno'cum hoş geldin canım benim. Merhabalar, merhabalar, merhabalar, merhabalar.
3: Selamlar. İyi.
0: Selam canım.
3: Hoş geldin. Nasılsın? Valla bana bugün böyle... Hiç geçmiyor gibi geldi yani. Bugün hiç geçmedi. Bilmiyorum sen ve diğer değerliler için de durum böyle mi? Neyse sen ki bitti.
0: Merak etme kız. Ben geçireceğim saat 20'ye kadar. Akşama doğru geçireceğim. Akşama kadar şey yapacağım. Sizi bu saatten alacağım. Akşama koyacağım efendim. Merak etmeyin. Siz...

0: bayramlar.
1: İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar. Efendim, Türkiye'nin değilileri burada. Değiliye her gün bayram diyoruz. Değililer, bayramınız mübarek olsun efendim. Hayırlı cumalar olsun, hayırlı kandiller olsun. Toplu halde, biz hayatta es geçmeyiz. Toplu halde efendim, toplu halde buyursunlar.
0: İyi yayınlar İrfan, İzmir'den Murat ben. Götür bizi gittiğin yere kardeşim.
1: Götürüyorum, gel. Efendim, makineye atlayın, gidiyoruz sevgili dinleyenler. Bugün konumuz ne? Editörümüzle konuştuk. Haşim de onayladı. Bu yaz ben konumuz. Bu yaz siz ne yaptınız? Nasıl bir yaz geçiyor? Nasıl bir yaz geçti? Bu yaz ben şöyle oldum. Bu yaz ben böyle oldum diye 0549 204 0104'e mesajlar yollayacaksınız efendim. Hani bu yaz ben çok rahattım İrfan. Bu yaz ben çok çalıştım. Bu yaz ben battım İrfan diyen de varsa radyomuzun WhatsApp'ına gelsin. Fotoğrafçı Ayhan, hoş geldin. Kadıköy'den selamlar demiş. Gelirken sağda, giderken soldayım diyor fotoğrafçı Ayhan. Harbiden de öyle ya. Ayhan'ım sevgiler. Bu yaz sen ne yaptın? Kaç tane kimin neresinden fotoğrafını çektin onu? Benim Sabit Kancı 2 filminde gelinle damadın fotoğrafını çektiğim bir sahne var. Hatırlıyor musunuz onu arkadaşlar? Yürü Kerem. Yani daha düğün fotoğraflarını çekiyorum. Ama daha fotoğrafta başlıyor yani o. Yürü Kerem, yürü Kerem, bugün yürü. Yürü Kerem. Efendim, bugün eğleneceğimiz konumuz bu yaz ben. Onun dışında ben sizin için Türkiye'de ve dünyada olan yamuk yumuk haberleri getiriyoruz. Makineye koyuyoruz, onları düzeltmeye çalışıyoruz. Makinenin toplumsal böyle bir özelliği var. Sizinle birlikte yamuk yumuk ne varsa bu makine düzeltiyor efendim. Bu sene hissetmesen de önümüzdeki senelerde bu yamuklu

0: 104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Seyir halinde cep telefonu kullanmak trafik güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atar. Bu nedenle sürücülerin araç kullanırken telefonla konuşması veya mesajlaşması yasaktır. Tekrarlanan ihlallerde ceza miktarı artar ve sürücü belgesine el konulabilir. Bu kural sürüş sırasında dikkat dağınıklığını önlemeyi amaçlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
8: Bellona, Bellona.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Sezon sonu büyük indirim başladı. 6-9 yaş kız çocuk türlü elbise 249.99 TL'ye civilde.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr.

0: Sen deli ben manyak. Hadi gel kanka olan. Herifo.
1: Onun adı da da da da da da. Farkı fark yap araga zorlama. Biraz velet biraz efem. Radyo çocuğu şekille baksana.
2: Hoş geldin.

0: coşturup o oynatmaya geldik. Sevgili dinleyenler, görüyorsunuz hayat boş, bomboş ama radyo hoş yani. O yüzden herkes tekrardan radyo makinesine, radyo D'ye, Bodrum'a hoş geldi. Biz başladık artık, gittiği yere kadar beraber eğleneceğiz. 0549-204-0104'te buluşuyoruz WhatsApp'ta, bir de Instagram'da nerede buluşuyoruz? İrfan Boşluk Aslanhan adresimizde buluşuyoruz efendim. Konumuz bu yaz ben. Ne yaptın bu yaz sen? Şimdi çocuklar, bugün de hediyemiz var mı? Bunu bir dinleyicimize vermemiz lazım. Kombine,
1: olmaz mı abi?
0: Kombine bilet veriyoruz.
2: Evet.
1: 2026 Afyon Motofest var abi. Evet. İstersen şöyle güzelce bir özet geçeyim.
0: Hemen özet geç. Bunun detayını şöyle söyleyeyim. Sevgili dinleyenler, Afyon ve çevresinde olan, Afyon'da festivale katılırım ben diyen varsa hemen söyle bakalım detayları.
1: Sevgili dinleyenler, MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da.
0: Evet, buraya şimdi konserleri saymadan önce kombine bilet veriyoruz.
1: Evet.
0: Yani istediğin konsere gir çık, gir çık. Ondan sıkıl ona çık, ondan sıkıl ona gir. Kim var, hangi sanatçılar?
1: Konserlerimiz şu şekilde abi. 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe Emlisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram ve Ceza var. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya ve Davacı var. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin,
0: Murat Kamuran Akkor çocuğu. Kamuran staj yapıyor radyo televizyon öğrencisi. Öğrenci. Kamuran ne bakayım?
1: Kamuran.
0: Kamuran.
1: Kamuran.
0: Hala Kamuran diyor ya. Kamuran çocuğum, Kamuran.
1: Biraz heyecan yaptım abi bundan.
0: Aman heyecan yaptı. Bembeyaz oldu çocuk vallahi. Denizde bronzlaşmıştı, bembeyaz oldu. Rengi at. Diğer tarihler ne?
1: 6 Eylül Pazar'da abi dediğimiz isimler. Ece Seçkin ve Murat Boz var.
0: Süper. Harika. Efendim buna, bu konserlere, Motofest'e size kombine bilet veriyorum. Bilet. Şimdi tabii okullar da açılmaya başlayacak. Eylül'ün ortasında sınav sonuçları açıklanmış. Yerleşen yerleşmiş, yerleşmeyen yerleşememiş. Ama bir şey olmuyor. Yerleşen içinde aynı, yerleşemeyen içinde ayrı. Lütfen üzülmeyin. Aileler, size sesleniyorum. Ya buraya kadar bazı oyunlar vardı biz çocukken. Hani bir yere kadar ilerliyordun, ondan sonra kalıyordun yani. Yani hatta buraya kadar ilerleyebilmiş olan bile şaşırıyor şu an. Ne yapacağım yani? Hani mezun olsam ne yapacağım yani? Hani o yüzden üzülmeyin. Hayırlı uğurlu olsun. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Okullarda yeni dönem başlıyor. Önlük, kayıt parası, cep telefonu kararı, kıyafetler. Haberiniz var mı? Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlere önlük giyme zorunluluğu getirildi. Yayınımızı dinleyen hocalarımız ne düşünüyorsunuz?

İrfancığım, hem bir öğretmen olarak hem de bir vatandaş olarak gayet güzel buldum bu kararı demiş dinleyicimiz. Efendim, öğretmenlere önlük ve sınıfta uygun kıyafet zorunluluğu getirildi. Ben anlamıyorum, nasıl uygunsuz kıyafet vardı da zorunluluk getirildi? Yani bizim çocukluğumuzda usturuplu olmayı, ondan sonra kıyafetteki o disiplini, o tertipli hali gördük hocalarımızdan, ders aldık. Ama tabii son zamanlarda sosyal medyada, TikTok'ta falan değişik videolar çıkınca böyle bir zorunluluğa mı gidildi?

olsun hocalarımız rahat eder. Her gün bir kıyafet giyme derdi. Aman bugün ne giyeceğim derdi yok. Nazmiye Hanım da eğitimci. Eğitimci öğretmen Nazmiye Hanım da. Bence de yerinde bir karar gerekliydi. Önlük demiş.

Hayırlı uğurlu olsun. O zaman 2026-2027 eğitim öğretim yılımız 14 Eylül'de başlıyor sevgili dinleyenler. Hazırlanan genelge 81 ile gönderildi. Bugün ufak ufak ne gibi kararlar var onlara bakacağız. Yani aslında kıyafetin falan dışında içerik olarak, nitelik olarak ne yapıyoruz bir de ona bakmamız lazım. Evet.

0: Selam İrfan'cığım, cep telefonu yasağına değinelim. Akıllı tahtaya cep telefonu ile bağlanıp internet paylaşımı yapıyoruz. Acaba cep telefonu olmadan interneti neremizle paylaşacağız? Onu da açıklarlarsa tamam olur demiş dinleyicimiz. Pekala, bir bakalım şöyle sesli mesajlara da, buyursunlar. Aha, efendim.
1: Merhaba.
0: Merhabalar efendim.
1: Kılık kıyafet yönetmeliğiyle ilgili alınan bu kararı ben nispeten doğru ve yerinde buluyorum.
0: Efendim, elinizdeki çay bardağında düşürdünüz, kırdınız herhalde. Sesi geldi çünkü.
1: Çünkü birazcık esnemeye başlamıştı bazı okullarda.
0: Evet.
1: Yani terlikle okula gelinmesini ben doğru bulmuyorum açıkçası bir öğretmen olarak. Hı. Orası bir eğitim kurumu. Öğrenciler çünkü gerçekten çok dikkatli bu konuda. Sürdüğünüz ojeye kadar bakabiliyorlarken o dikkat çeken şeylere karşı alınan bu kararı ben destekliyorum.
0: Güzel. Bir öğretmen olarak söylüyor efendim Cemile Selvi Ayan. Ne diyor? Bizim kuşak son gören çoğu şeyi olduğu gibi, evet, en güzel şeyleri en son biz görmüşüz, ondan sonra zaten manzaralar ortada. Bursa'da diyor ilkokula kayıt için okul aile birliği 65 bin TL istedi. Bu arada İrfan demiş Kadir Bey. İrfan'cığım selamlar, hayrolsun. Bugün yediriyorsun, içiriyorsun, giydiriyorsun, yerleştiriyorsun. Vallahi öyle hediyeler mediyeler. Bugün bol, bugün bol. Buyursunlar efendim.
2: İpo, bir şey söyleyebilir miyim kardeşim?
0: Buyursunlar.
2: Lütfen şunu yapma ya. Hı. Çok güzel şarkılar çalıyorsun.
0: Evet.
2: Çok güzel şeyler söylüyorsun.
0: Evet.
2: Ama şu şarkıları çalarken araya girme be kardeşim.
0: Bunun bir milyon kez söyledik abicim. Biz de bu tarz efendim formatı konuşmaya dayalı olan programlarda altta çaldığımız şarkılar dolgu malzemesi. Yani... bizim gibi konuşan programlarda programcının ne söylediği önemli. Yani yoksa bildiğimiz şarkılar o zaman şeye döner. Yani elindeki cihazla gir internete, YouTube'a aç, dinleye dönüyor. Yani hani madem alttan o şarkıyı dinlemek istiyorsan çok çabuk ulaşabiliyorsun. Ama biz konuşmaya hasretiz. Artık konuşan programlarımız kalmadı Türkiye'de. Bunu yaptığın zaman bir yanlışa düşüyorsun canım abi. Çünkü bakın benim gibi program yapan bütün yayınları özellikle takip edin. Hepsinde bu şarkılar dolgu malzemesidir altta. Hani sürekli fon çalmamak için bir iki şarkı altta döner. Çünkü bu program konuşan program. Formatı müzik formatlı değil. Bunu milyon kez anlattım, anlatamadım ama bir kez daha anlat olayım. Tamam mı? Bakayım ne diyor?
2: Bak hala elimde diyorsun.
0: Ne diyor? Bir daha söyle.
2: Bak hala elimde diyorsun.
0: Bak hala elimde diyorum, evet. Ya anlaşıldı mı? Canım abicim ha?

0: yıllardır mesela Derya Oğlu'yu çalıyoruz. Mesela benden önce 2 saat müzik çaldığımız saatlerimiz var. Evet. Oturun dinleyin o zaman ya. Hani. Her saatin, her programın bir formatı oluyor. Ya bu konuya bu kadar zaman bile ayırıp açıklama yapmamam lazım benim ya. Artık. Bir abimiz bir sesli mesaj daha yollamış. Buyursunlar.
1: Kardeşim anlıyorum ben seni. Hı. Hiç merak etme. Sadece biraz gülmek için böyle bir geri bildirim verdim. Yoksa her akşam seni dinliyoruz. Ve bu şekilde yayın yapmandan çok mutluyuz.
0: Teşekkür ederim. Ya eyvallah.

0: Efendim bugünün konusu bu yaz ben... Melike Hanım demiş ki İrfan'cığım bu yaz ben öyle şeyler yaşadım ki... Enerjim sıfır ve ben nasıl birinci sınıf okutacağım düşündükçe darlanıyorum demiş. Ahmet'ciğim hoş geldin. Ahmet konuyla alakalı mı söyleyeceksin? Ne diyeceksin?
1: İrfan radyoyu açtım dolgu molgu diyorsun. İşçi mi oldun? Plastik cerrah mı?
0: Evet estetik yapıyoruz şu anı. Yeliz'cim hoş geldin canım benim.
2: Yıl olmuş 2026. Elimizde son model telefonlar. Vay efendim oradan şarkı açmıyoruz da radyocuya sarıyoruz. Yani neyin kafasını yaşıyorsunuz ben hakikaten
0: anlamadım. Ya şu çok üzücü. Yani konuşan radyo programları çok kalmadı. 4-5 kişi falanızdır yani. Ciddi anlamda söylüyorum. Bu birazcık da bizim bu dijital mecraları nasıl kullandığımızla alakalı. Yani radyoların müzik kutusu haline gelmesi beni üzüyor şahsen. Ben radyoların konuştuğu dönemde bu işe aşık oldum sevgili dinleyenler. Konuşan programlarımız çok yok. Enteresan. Ben de az buz konuşmuyorum yalnız çok konuşuyorum. Evet, reklamlardan sonra devam edeceğiz. Beni uyar çocuğum, beni uyar. Konumuz bu yaz ben. Reklamlar.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D. Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
1: seninle. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili kız ve erkek çocuk tişörtler 99.99 TL.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata. Doğada ne varsa zevranı da.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Kamu spotu.
9: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
10: İmza Sevinç Aksu.
11: Lösev hayat verir.
12: Radyo T.
13: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
14: Makine,
15: İhtenlikle çalışıyor.
14: Samimiyetle.
15: Harekete karşı eder.
14: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: Hayat gerçekten boş. Bomboş ama güzelleştiren şeylerden birisi radyo işte. Hoş. Efendim burası Radyo D. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor. Az önceki dinleyicimize çok mesajlar yazmışsınız. Sakin ol. Adam bir şey demedi. Deme sakin. Arada iyi ki söylüyorlar. Biz de hani 1 milyon kez açıkladık o mevzuyu. Hani alttan çalan şarkıların bu programlarda dolgu malzemesi olduğunu 2 milyon kez daha açıklarız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Mesela Çağlarımız, Aykut'umuz ne güzel şarkıları kesmeden programlar yapıyorlar. Niye dinlemiyor bu abimiz? Radyomuzun her saatinde başka formatta yayınlarımız var efendim. Şimdi konumuz bu yaz ben. Hanımefendi demiş ki İrfan bu yaz ben daha yaz alışverişi yapmadan sonbahar geldi. Bu hayata yetişemiyorum diyor. Dinleyicimiz de bu yaz ben 37 yerimden ihanete uğradım demiş. Hey maşallah. 0549-204-0104 ve Instagram'a bu yaz benle alakalı gönderiyorsunuz bugün, tamam mı?
1: İrfan zirve tektir, sen yetersin bize.
0: Tamam, sakin olalım. Bak Müfiş yazmış, bu yaz ben Kuşadası'nda yaşamama rağmen denize ayağımı sokamadım daha diyor. Kız Kuşadası'ndasın, bak bugün de geliyorum, geçen söz verdin bana, çemkirdin. İrfan mesajlarıma dönmüyor dedin. Gel misafir edeceğim sahnemde dedin. Gelmedin yani. Evet. Buna ne demeli? Gel.

0: da dinleyicilerimiz de yazmış. Yeni eğitim öğretim döneminde servis ücretlerine %10 zam yapılmış ama bu aylık mı ben anlamadım şimdi, inceledik. 0-1 kilometre arası 39.970 TL'ye çıkmış. Bu aylık değil mi? Yani 1 kilometre 39 bin lira mı onun? Ben çok uzağım bu mevzuya. 1-3 kilometre arası 40.800 4 TL, 21-23 kilometre arası 90.112 TL. Küsuratlar niye yani? 23-25 kilometre arası 93.610 TL. Yani İstanbul için bu rakamlar ama çok yazık bu rakamlar ya. Yani bunlar yıllık olarak mı? Çocuklar onu bir yapay zeka sor bakayım.
1: Yıllıktır şunu. Ya yıllık değilse kapatalım biz de servisçi olan.
0: Sen zaten yani Kamuran Akkor'a Kamuran dedin, oradan git zaten artık. Gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, yani İstanbul'da yaşayan orta halli insanlarımız, memurlarımız, küçük esnaf, Allah yardım etsin vallahi. Eğer böyleyse.

0: Bunu bir dinleyicimiz kim yazmış? Şerif Bey mi? İrfan, zarfa 120 TL koyduğumu hatırlıyorum. Servis ücretlerini gördün mü demiş de. Gördük. Marmak mı
1: gerekiyor diz çekmek? Abi İrfan abi ben de radyoyu açtım abi, araya maraya bir şeyler. Abi benim araya yani her zaman şey olabilir abi.
0: Ne diyor Allah? Biz bir araya gidiyoruz sevgili dinleyenler.
2: Güzel hissediyorum, neşeli hissediyorum. Bazen kızıyorum ama genellikle güzel hissediyorum.
0: Bu yaz güzel hissediyorum diyor. Umut Karataş, biz senin şarkı aralarına girmeni sevdik İrfan abi. Şans.

0: Evet, bu Zeyno'cum kelebekli bayanın sesi yok. Yani sesli mesaj atmış.
1: Ben de şarkıya eşlik etmen, bir şeyler söylemen çok güzel. Formatın çok güzel Dada. Zaten farkın bu.
0: Eyvah,
1: yoksa her kanalı çevirir, her kanaldan bir şarkı dinleriz. Bence çok güzel.
0: Ya,
1: yani bilmiyorum, beyefendi öyle düşünmüş. Saygı duyuyorum.
0: Tamam, bu konuyu kapatalım. Çok tarihte kalan konular bu konular. Ve hani açmaya çalışan da bizi bir klişeye, bizi bir bataklığa sürükler yani. Artık kapatalım.

0: 17 gün sonra 5 Eylül'de sevgili aşk böcüğümle birbirimize aşık oluşumuzun 20. yılı. Romantik bir tatilcik planlamak istiyorum. 2 günde olsa sen bilirsin diye soruyorum. Yunanistan mı olur, Bodrum, Kuşadası mı falan olur? Öyle cayır cayır bir bütçemiz yok. Biz asgari ücrete 2 günlük karı koca tatil yapabileceğimiz bir yer var mıdır önerebileceğin demiş. Bana soruyor efendim. Dinleyicimiz. Vallahi ne yapalım, biz de mi ağırlayalım abimizi? Yemin ediyor. Bu yaz tatil yapamadım diyor. Vallahi benim öyle bir hayalim var biliyorsun. Dinleyicileri böyle burada evimde ağırlayacağım. Yani bilmiyorum, birkaç sene sonra emekli olunca herhalde. Cansu Hanım merhabalar, hoş geldiniz.
1: Vallahi İrfan çok iyi oldu. Bir gidiyorduk çocukların okuluna, kolej. Yırtık pırtık pantolonlar, minicik etekler. Yani bir saçma, rol model olur öğretmen. Sonra çocuklar eteklerini kıvırmasın. Sen öğretmen olarak model ol. Çok iyi olmuş.
0: Evet. Yeni yönetmelikler açıklandı efendim öğretmenler. Önlük giyecekler, kılık kıyafet uygulamalarını takip edecekler. Ve Sayın Doktor Kezban geldi. Sayın Doktor Kezban, ameliyathaneden bekleniyorsunuz efendim. Kezban gelmişti, gördüm. Nereye, ameliyata mı geçti? Hemen. Nerede çocuklar Kezban? Burada Kezban Hanım. Merhabalar efendim.
2: İrfan hoş geldin. Güner abi, dün sana dedim ya hani geç kalıyorsun diye. Buçuk olmuş, ben yeni katılabiliyorum. Bugün de benim işim uzadı.
0: Ameliyat mı vardı Kezban Hanım?
2: İyi yayınlar diliyorum. Konu ne bilmiyorum.
0: Hoş geldin.
2: Hemen telefonu aldım, elime radyoyu açtım arkadan. Ondan sonra sana hemen mesaj atayım istedim.
0: Eyvallah
2: canım. İyi yayınlar
0: canım.
2: Herkese selam.
0: Sağ ol canım benim, sağ ol. Bugün konumuz bu yaz ben efendim. Ne yaptınız bu yaz? Nasıl geçiyor? Nasıl geçti? Bu yaz ben çok hasta oldum. Sıcak vurdu diyor. Vurdu. Ben de bu yaz çok karışık geçti, geçiyor. Sanki birileri hayatıma mikserle dalmış gibiler diyor. Hem iyi hem de olumsuz geçti bu yaz diyor. Evet, Serdal bu yaz ben neredeydim diye Şener Şen'in kepsini göndermiş efendim. Bu yaz ben değilim diye düşünüyorum. Kim olduğumu bulamadım. Beni bulur musun kardeşim demiş Yusuf abimiz. Biz bir Yusuf abiyi aramaya gidelim. Yusuf kuyuda mıdır, nerededir, bir bakalım. Efendim bir mesaj var. 21 yıllık servisçiyim diyor. Yapay zekaya sormayın, gerçek bu rakamlar demiş. Bakayım İrfan kardeşim, servis ücretleri yıllık pandemiden önceydi o 120 TL'ler. Hatta detay veriyorum, yardımcı servis personeli içi artı olarak %35'e kadar ücret eklendi, zamlandı diyor. İzmir listesini attım sana diyor. Bir de İstanbul listesi var. Bakayım şöyle bir efendim, bu İzmir listesi 0-3 kilometre toplamı yıllık 39 bine geliyor efendim. Ki 0-3 kilometre çok, en aşağı bir 10 kilometre vardır okullar. Onlar da yıllık 61 bin liraya gelmiş. 36-40 kilometre arası yıllık 88 bin lira efendim. İzmir için, İstanbul için daha farklı, 90 bin lira falan çıkıyor efendim. Memlekete hayırlı uğurlu olsun. Ne yuh, yapacak bir şey yok, böyle oldu. Yani öyle bu. Görmüyor musun ne oldu, petrol, metro, benzin. Yandık, Allah yardımcılar olsun. Gerçekten yani, yazık, günah efendim.
3: İrfan bu yaz benim içimden geçti herhalde ya. Retrolar, aslanda güneş tutulması. Hayatımın içine ettiler ya. Bu yaz benim içimden geçmiş olabilir.
0: Evet, olabilir.
3: Hala geçmedi o yaz işte.
0: Geçmedi mi o? Efendim, haber merkezimize gideceğiz. Günün son gelişmeleri dinleyeceğiz, geleceğiz. 0549-204-0104. Konumuz bugün, bu yaz ben. Bana sesli mesaj yollayın. Bakalım bu yaz hala sesiniz nasıl çıkıyor? Biraz sonra geliyorum.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
5: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi. Yeni Parti Milletvekili Cemal Engin Yurt'un oğlu Alptürk Engin Yurt, halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait Antarktika'ya giden bir uçak, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinden havalandıktan yaklaşık 2,5 saat sonra geri döndü. Uçağın dönüşüne Rusya'nın potansiyel olarak tehlikeli hava sahası faaliyeti uyarısı neden oldu. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı olarak 103 esir askerin takası gerçekleştirildi. Türkiye genelinde Temmuz ayında yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %92, uzun yıllar ortalamasına göre %18 arttı.
4: Radyo'da hava durumu.
5: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve az bulutlu 35, Samsun parçalı ve çok bulutlu 29, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 37 ve parçalı ve az bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
4: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
6: Dub Plus.
4: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
6: Dub Plus.
4: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
6: Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
8: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: kız ve erkek çocuk terlikler 129.99 TL'ye civilde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayileri. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Geldik, geldik efendim ikinci saatimize. Bodrum'dan canlı yayınımıza devam ediyoruz. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Bir de Instagram'da Afyon Motofest'e kombine bilet isteyenler Instagram'dan bana yazsınlar. Ekibimize iletelim, takdim edelim. Efendim bugün de konumuz bu yaz ben. Şimdi güncel haberlere falan bakıyorum. Çok var yine bu 0800'lü hatlarla alakalı bazı gözaltıları var. Bir kuyruk var yani öyle bir çete çökertilmiş ki kuyruğun ucu bucağı yok yani. Vallahi helal olsun, bakacağım ona, ayrı bir konuşacağım. Efendim bu yaz neler gördük? Dondurmanın topuna 500 isteyen gördük. Bazı işletmelere özellikle Bodrum'da cezalar yazıldı. Bir de geçenlerde ne gördük bu yaz biz? Hatay'ın Erzin plajında insanlar denizden çıktıktan sonra araçlarında oturup güneşlenmek için kumsala arabalarını soktuğunu gördük efendim. Ama yani ucu bucağı yok. Kilometrelerce o plajda kumsalın üzerinde arabaları gördük sevgili dinleyenler. Bizim tabii bir ayarımız yok. Yani ya sahile işletmeler çöküyor ya da millet arabasıyla çöküyor. Çok acayip gerçekten de. Hani denize gidersin güneşlenirsin falan. Arabayla güneşlendi insanlarımız. Bu yaz. Bu yaz bir de bunu gördük efendim. Şimdi bu kadar araba varken buradan düşünsenize bir ücret alındığını falan. Oo. Yani şu güzel plaj, sahil, bu kum, deniz gerçekten başka ülkede olsa turizm cennetine çevirirler ama bir yatırım yapılmamış orada. Yol bile yok da zaten. Mesela Samsun Atakum gibi ya müthiş bir sahil kasabası orası. İnanılmaz güzel. Ama bir yatırım yok. Şu görüntü çok acayip efendim. Bakalım bu yaz sizde durumlar nedir? Bir açalım şöyle.
1: Merhaba İrfan Hocam.
0: Merhaba.
1: Bu sene yıllık izinlerimizi maalesef arka arkaya denk gelen düğünlerimize harcamak zorunda kaldık. Tatile gidemedik. Eşimiz de biz çok üzgünüz bu konu hakkında. Maalesef bu yaz düğün yazı oldu yani öyle
0: düğün söyleyeyim. Yazı oldu. Ya insanlar düğünlere çalıştı ya vallahi doğru söylüyorsun. Bu işte takı makı para altın mevzuları ortalığı karıştırdı. Konuşmayan sadece şarkı çalan hiçbir radyoyu dinlemiyorum demiş dinleyicimiz.

0: Ya ne güzelmiş bu. Edip Cansever'in şiirini yollamış bu yaz ben. Garip bir Ağustos tadı damaklarımda. Hiç yaz gibi değil bu mevsim. Yaz ben gibi değil. Ya Ağustoslar bozuldu ya ağzımın tadı. Edip Cansever. Vay.
1: İrfan bu yaz ben Çeşme'deyim. Çeşme'de delleniyoruz İrfan.

0: Virgülcüğümüz de bu yaz ben Türkiye planı yokken Türkiye'ye geleceğim diyor. Hadi bakalım. Eşlerinde duman duman senle yaşadığıma sözüm yok yaşanan kısmet. Cansu Hanım'ı yayınladık mı biz onu?
1: Vallahi İrfan çok iyi oldu.
0: Ha, şeyle alakalı yönetmen.

0: İrfan bu yaz ben yazın ortası hasta olan herkesle dalga geçtim. Ve sonra ben hastalandım. Allah niye bu kadar hızlı belamı verdi demiş bak. Gülmeyin efendim, gülmeyin. Ve mesajlar geliyor. İrfan'cığım sen ne güzel parçalar seçiyorsun öyle demiş bak.
1: İrfan o servis ücretlerini gördüm, duydum da. Bence çocukları sanayi versinler daha çok kazanırlar. Benim sanayici arkadaşım o kadar zengin ki anlatamam.
0: Vallahi bir an önce evlatların ya iş hayatına atılmaları daha karlı oluyor artık yani. Tabii ki de yıllarca söyledik, eğitim şart, eğitim şart dedik ama yani diplomayı aldıktan sonra eğer ki işsiz kalıyorsa o çocuk, o işte yük ve gereksiz bir yük oluyor yani. Evet, buyursunlar.
2: İrfan tamam, ben eve geldim, yayını bitirebilirsin.
0: Tamam, heh, tamam. Kapat makinayı, makina evine götürmüş Ahmet'i. Tamam. Daha bu makina sana ne yapsın Ahmet? Ne istiyorsun? Masajını falan her şeyini yapsın mı çocuğu? Ya ne istiyorsun? Bu yaz tatiline doyamadım, okullar açılıyor İrfan demiş hocamız. Kimileri diyor ki, biz de diyoruz ki hiç şarkı çalmasın, hep İrfan konuşsun. Eyvallah. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
3: Herkese merhabalar.
0: Merhabalar.
3: Karadenizler çok iyi bilir. Hı. Bu yazda her yaz gibi yine fındık yazı oluyor. Yine fındık toplanıyor. Çeşmelerde, içmelerde tatil yapan arkadaşlara selam olsun.
0: Güzel. Bu yaz fındık yazı oluyor yine demiş. İrfan'cığım Selçuk, Pamucak sahili de aynen öyle. Pazar günleri arabayla kumsala iniyorlar. Ya arabanın içinde güneşleniyor vatandaş yani. Güzel, şemsiye götürmek yerine arabayı götürüyor vatandaş. Böyle bir durum var yani. Buyursunlar.
4: İrfan abi selamlar.
0: Selamlar.
4: Ben bu yaz evlendim. Ve yazı balayı sayesinde gördüm. Ben bu zamana kadar yaz görmemişim diyebilirim abi. Seviliyorsun. Sen hep araya gir abi. Olur mu? Hep aralara.
0: Ya kardeşim sağ olun. Neyse, arada bu konular açılsın ki anlatalım. Yani diğer dinleyiciler de anlasınlar programın formatını. Tabii. Serdal diyor ki Adana'ya gidek mi? Gidek tabii, Adana'ya da gidek. İstediğin yere gidek. Gel götüreyim seni Adana'ya, gel gel gel. Oo.

0: İrfan, ben bu yaz yaz insanı olduğumu anladım. Ama telefonum bu kadar ısınmasa daha güzel olacak. Ya bu yaz tabii benim de geçenlerde torpidoya astığım telefon dondu, kilitlendi. Sıcaktan. Yani klima milima da hiç. Eğer ki o güneş ışığını alıyorsa bu telefon.
1: Hey kardeş, kalk gidelim.
0: Yandı. Bu yaz ben yalnızlık aşısı vurdurdum demiş bir dinleyicimiz. Öyle bir aşı olsa, yalnızlık aşısı değil mi? Kalabalıkları görmesek böyle. Efendim konumuz bu yaz ben. 0549-204-0104'e yollayın. 0800'lü hatlar çetesini konuşacağız biraz sonra. Reklamlardan sonra buradayız.

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Bir fil günde ortalama 100 kilogram besin tüketir. Bu değer yaklaşık 70 bin kaloriye denk gelir. Bir insanın günlük enerji ihtiyacı ise 2000 ila 2500 kaloridir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Ambulans, itfaiye ve polis araçları siren ve tepe lambalarını çalıştırdığında geçiş üstünlüğüne sahiptir. Bu araçların hızlı ve güvenli şekilde ilerleyebilmesi için diğer sürücüler derhal yol vermelidir. Gecikme, acil müdahalenin aksamasına neden olabilir. Bu nedenle sürücüler trafik akışını engellememelidir.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
6: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabı.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklim Sa yetkili satıcılarında.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

0: Radyo D'de canlı yayınımız Bodrum'dan devam ediyor sevgili dinleyenler. Biliyorsunuz Bodrum'da daha 17 dizimiz çekiliyor. Kanal D'nin rating rekorları kıran dizi. Instagram'dan sağ olsun dizinin hayranları, fanları ilan ettikten sonra yazıyorlar. Cuma günü başrol oyuncumuz, yakışıklımız Çağan Efe Ak, Ata Yaşat, Teo yani... İşte Leyla'mız sevgili dinleyen Ceren, ondan sonra Kutay, Ali Deniz, işte bütün oyuncular burada olacak. Bodrum'dan yayın yapacağız efendim. Söyleyelim. Ha, görüntü var mı, nereden izleyeceğiz falan yazmışlar. Instagram'dan da bir izlersiniz videoları. Olur mu? Efendim konumuz bu yaz ben... Bu yaz ben ne yaptım? Yine sizinle makineyi çalıştırdım. Her gün çalıştırıyoruz. Vallahi yazmaz demiyoruz. Klimanın altına koyduk makineyi, çalıştırıyoruz. Şimdi memlekette ne kadar yamuk durum varsa konuşuyoruz ki düzelsin onlar. Bakın bir operasyon vardı dün. Gerçekten herkes şapka çıkarılır deniliyor. 0800'lü hatlar üzerinden vatandaşı dolandıranlar yani kuyruğu görseniz, yani karakola alıyorlar, kuyruk öyle bir kuyruk değil. Hani Yunanistan'a gidiyorlar, insanla kuyruk oluyor. Öyle bir kuyruk. Ya bu neyi gösteriyor? Aslında çok acı bir tablo yani. Suç toplumu olmuşuz gibi resmen. Gerçekten çok acı. İnternet dolandırıcılığı soruşturmasında yüze yakın şüpheli gözaltına alınmış. Eskişehir merkezli 19 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı bir dolandırıcılık operasyonu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülmüş soruşturma. Ya neler neler çıkmış, otomobiller, milyonlar, daireler, villalar, arsalar, 13 tane şirket, banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu sevgili dinleyenler. Son zamanların en büyük operasyonu. Hani diyoruz ya sürekli 0800'lü hatlardan arıyorlar, işte bu kalabalık, bu kuyruktakiler arıyormuş. Evet. Bir de tabii yüzlerini müzlerini saklıyorlar. Tabi bazıları gidiyor çağrı merkezi diye çalışıyor. Halbuki dolandırıcılık merkezi ya. Çoğunun da haberi yok böyle bir şeyden. Bunlar artık koğuşta ararsınız milleti orada. Orada. İnanılır gibi değil yani. Ve şeye çok üzüldüm. Tutuklananların hepsi kadın. Çok acayip. Gerçekten çok acayip. Bilmiyoruz bu suça sürüklenmek zorunda mı kaldılar? Nasıl bir şey oldu bilmiyoruz. Tabii bunların bir de elebaşı vardır. O kim acaba? Onu bulduk mu biz? Onlara da bir vallahi. Emirhan hoş geldin Emirhan. Bu yaz bir de bunları gördük sevgili dinleyenler. Buyursunlar.
1: Hayırlı başarılar abi.
0: Hayırlı başarılar.
1: Dadaya selam. Dadalamaya devam.
0: Devam efendim, devam. Sedacığım hoş geldin.
2: İrfancığım iyi yayınlar. Ben de bu yaz boyunca Alanya'nın kör sıcağını çektim. 2 senedir zam alamadığım için maaşım maalesef kötü. Parasızlıktan, Allah'tan Alanyalı değilim de annemi görmeye giderken bir Alanya tabelasını çıkacağım.
0: Fatma Acar Dönmez diyor ki ben de diyorum neden bu ara aramıyorlar, demek ki karakoldalarmış diyor. Ya şimdi tutuklananların hepsinin işte kimisi saçıyla kapatıyor, kimi kapüşonuyla, kimi suratına bir şey tutuyor falan filan. Yani bunlar insanları dolandırırken utanmıyorlar sevgili dinleyenler, yakalanınca yüzlerini kapatıyorlar. Böyle bir durum söz konusu maalesef. Yani hani bu işin buraya gideceğini, yaptıkları şeyin suç olduğunu bilmiyorlar da mı? Niye o zaman yüzünü kapatıyorsun? Ha? Madem delikanlı gibi orada milleti dolandırıyorsun değil mi? Aç yüzünü görelim.
3: Da da da da.
0: Da da da da.
3: İrfan'ım selam, Oğuzhan ben.
0: Selamlar abi.
3: Bu yaz ben Seni tanıdım be. Hmm. Artık her iş çıkışında seni dinliyorum. Senle eve gidiyorum. İyi ki tanıdım seni. Değerli kardeşim. Umarım yüz yüze de tanışmak nasip olur. Seni, programını ve ekibini eyvallah, çok seviyoruz.
0: Canım abi, çok teşekkürler. Bak bu abimiz istese evden işe giderken müzik kutusunu açıp işte o dijital platformları oradan şey yap, müzik dinlemez miydi ya? Millet iki kelama, iki sohbete aç. Aç millet, aç.

Zeynep Hanım demiş ki bir de ağlayanlar vardı aralarında Dada, gördün mü diye. Yani bilmiyorum hani şimdi bu ağlayanlar da acaba mağdur mu oldu yani? İş buldum diye sevindi, girdi bir çağrı merkezine, meğerse yani dolandırıcı bir firmaymış falan.

Maalesef efendim, evet, Levent Bey, ülkede herkes dolandırıcı olmuş bir İrfan diyor da maalesef. Vallahi herkes yazıyor, mesajlar da kesildi, arayan da yok 0800'lerden diyor. Tutuklandılar çoğu efendim.

0: Kolay gelsin. Sabah birini unutmuşlar herhalde.
1: Efendim?
0: 48'liler beni aradı çünkü.
1: Aradı mı sabah sizi?
0: İrfan kolay gelsin. Hı. Sabah birini unutmuşlar herhalde.
1: Hı.
0: 0800'ler beni aradı çünkü.
1: Hı. Bir tanesini unutmuşlar, görüyor musun? Ya, ya. Bir dinleyicim de diyor ki İrfancığım bu ara müsaitim, beni dolandırabilirlerdi. Hemen numaram bizde var, vereyim canlı yayında istiyorsan. Ha?
2: İrfancığım gördüm, kolasını aldım, iyi misin?
1: İyiyim canım.
2: Vay.
1: Vay.
2: Bakana diyeceğim ya, o 90 tane 100 tane.
1: Abi öyle bir sesli mesaj yollamışsın ki.
2: Resmini atsana kardeşim ya.
1: Resmini mi atayım?
2: Bak hele ya, 800 numaralardan arıyorlar değil mi? Oo.
1: Oo.
2: Hele bir boşluk var.
1: Abi telefonun mikrofonu bozuk galiba beyefendi. İrfan, o şerefsizlere o kadar sövdüm ki her aramalarından sonra demek ki ahım yerde kalmamış diyor. Vallahi bedduvalarını tuttu ey halkımız. Onca uyarıya rağmen dolandırıcılara prim veren insanlara hayretler içinde sinir oluyorum demiş Asil abimiz. Ayrıca Asil abi diyor ki yazın balkona leğenle su koyup ayağımı serinlettim. Şimdi su parası çok gelir mi diye korkuyorum.

0: Evet, doğrusu temizlik her alanda güzel şey. Ve bu son zamanlarda da hani suçlara bulaşan bir sürü işte ne bileyim yargılanan, tutuklanan insan görüyoruz. Bir yandan seviniyoruz, bir temizlik söz konusu eyvallah. Bir yandan da ne oluyor diyoruz bu insanlara. Şeytanlaştık mı diyoruz. İnanılır gibi değil efendim, buyursunlar. Evet.
1: İrfan'ım iyi bayramlar.
0: Sağ olun.
1: Bu yaz Mısır'da 3 harfli marketi gezdim.
0: Sevindim. Mısır'da, oraya da mı açılmışız? Sevgili Doktor Kezban'a sormuştum nasıl diye. İrfan, hasta ettiklerimizle uğraşıyoruz. İrfan, bu nasıl iştir? Hiç doğru insan kalmamış mı bu yeryüzünde diyor. Valla o kuyruğu görünce kalmamış gibi duruyor. Hepsi o kuyrukta yani. İnsanlık o kuyrukta. Yani bizim artık böyle bir insanlığı dondurmamız lazım. Yoksa tükenecek insanlık. Yani hani donduralım ki elimizde olanları yeni nesillere, iyi insanları aktarabilelim. İyi insanları acil, bakın buradan yetkililere sesleniyorum, dondurmamız lazım. Yoksa nesli tükeniyor. İyi insanların yeryüzünde özellikle ülkemizde nesli tükeniyor efendim. Vallahi billahi.
2: Merhabalar İrfan Bey, merhaba.
0: Merhaba efendim.
2: Bu 0850 hatlardan tam 23 tane engellemişim. Hı hı. Spam olarak her gün telefonuma mesaj olarak düşüyor geri. Hı. 23 tane ve hala da arıyorlar. Düşün yani, ben 23 tane engellediğim halde kaç tane var bu numaralardan, Allah.
0: Düşün artık ya. Engelle engelle bitmiyor diyor. Evet. Acayip şekilde. Sevgili dinleyenler, bugünün gündeminde de 0800'lü hatlar çetelerinin çökertilmesi haberi var. Aslında şimdi bir sürü de insanı dolandırdı bunlar. Bunları alacağım böyle, mağdurların paralarını faiziyle çıkartana kadar bir yerde çalıştıracağım bunları. Vallahi. Reklama gidiyorum. Memlekette ne kadar yamuk yumuk haber varsa getiriyoruz. Radyo makinesine koyuyoruz. Bu makinede onları düzeltene kadar konuşacağız efendim. Evet. Ve konumuz da bu yaz ben. Bir abimiz de diyor ki, İrfan bunları El Salvador hapishanelerine göndereceksin. En güzel insan hakları oradaki hapishanelerde vardı diyor. Pekala, reklamlardan sonra geliyoruz. Bu yaz ben deyin, bana yollayın. 0549 204 0100.
3: İrfan Aslanan'la radyo makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu yaklaşık %70 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirin Evler, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki istikamette yoğun seyrediyor. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi, aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun seyrediyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Piyasaların 19 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %2.34'lük yükselişle 14.459 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.93'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.908, çeyrek altın 11.715 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Reklam.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
2: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
3: Yataşla mutlu uykular.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: yoksa coştur oyna.
1: Canım canım geldik canım.
0: Radyoda makinada sinemada hey dada.
1: Ya.
0: Sevindik mi delirdik mi?
1: Bakın yine reklam sonrası şarkılarımızı dinliyorsunuz tabii. Yürü ya kulum. Salih'in yorumu ne güzel olmuş değil mi? Salih Bademci. Efendim Radyo D'de saatlerimiz 18.52. Beraberiz sizinle. Sizler WhatsApp'tasınız. Burada 0549-204-0104'e bu yaz ben diyorsunuz, yolluyorsunuz. Bu yaz ben yine çok sevdim be abi demiş. Ve ekibimiz diyor ki abi bu yaz yine ben bir Sinan Akçıl kadar olamadı mı diyor. Şimdi biraz soft şeylere bakalım şöyle ya. Yani sürekli dolandırıcılar bilmem neler. Sinan Akçıl gündem. Hiç gündemden inmiyor ki Sinan'ım da sağ olsun. Bakın Sinan iyi bir aranjör, müzisyendir. Sülalesinde çok müzisyen var. Bizim de konservatuvarda bir hocamız Sinan'ın amcasıydı galiba. Bugün Sinan Akçıl şunla gündemde. Demiş ki Kylie Jenner'ı tanır mısınız? Tanırsınız, çocuklar bilmez mi?
2: Tabii, kim bilmez abi?
1: Nasıl bilirsin? Kylie Jenner'ı iyi bilirim.
2: O kadar iyi bilmeyiz de biliriz tabii. Ya.
1: Ya bu kız mesela biriyle fotoğraf çekilmeye 100 bin dolar falan istiyor ya.
2: Tabii. Ya. Çok ünlü. Çok
1: ünlü olunca mı?
2: Çok büyük lokma.
1: Çok
2: Sinan
1: büyük.
2: Sinan
1: Ya Sinan demiş ki hiçbir kadın tarafından reddedilmedim. Kylie Jenner'la beni tanıştırın, 2 hafta verin bana demiş Sinan. Ya biz Kylie Jenner'la Sinan'ı tanıştırdıktan sonra ne kıymeti kaldı yani? Gideceksin kendin tanışacaksın tanışmak istiyorsan. Ne yapacak ama 2 haftada ne? 2 hafta verin bana diyor yani. 2 haftada herkes zaten onu ikna eder, reddedemez. Bir Sinan Akçıl'ı bir açar mısın orada bir, ne diyor tam olarak bir duyayım ben onu bir. Bir bakalım şöyle bir.
3: Şartır şartır.
1: Bu yaz sen yine bir Sinan Akçıl olamadın ya. Efendim dinleyicilere soracağım. Size 2 hafta verelim. Sinan Akçıl'ın yaptığı gibi. Bakayım dinle, ne diyor orada Sinan Akçıl? Ver bakayım şunu.
4: Alttan girer, üstten çıkar. Üstten girer, alttan çıkar. Hı-hı. İstersen bana karşıma... Kim var mesela en popüler kız? Kylie Jenner mı?
1: Hı-hı.
4: Getir, bana 2 hafta ver. Hı. Beni karşılıklı oturt. Tanıştır ve bana 2 hafta ver.
5: Oo, çok iddialısın.
4: Bu hep böyle olur. Bu böyle olur. Böyle de bu benim kendime ait bir özgüvenim yani. Ben dünyanın en yakışıklı erkeği değilim veya dünyanın en yetenekli insanı
1: değilim. Bana 2 hafta verin diyor Kylie Jenner'la. Abi nasıl ikna edeceğim? Büyü mü yapacaksın Sinan'ım, hayırdır? Ne yapacağım? Hiçbir kadın tarafından reddedilmedim. Sevgili dinleyenler, yayınımızı dinleyen erkekler, size 2 hafta versek. Ondan sonra Kylie Jenner...

olsa da ne yaparsınız? Yani Kylie Jenner'a kredi mi çektirirsiniz? Nasıl bir eziyet çektirirsiniz? Neyse, Sinan'ın bazı meziyetlerini, yeteneklerini bilirim. Çok güzel söz beste yapar kendisi. Ama böyle yeteneği olduğunu, hani iki haftada Kylie Jenner'ı bile ikna ederim gibi yetenekleri olduğunu bilmiyorum. Neye ikna edersin Sinan'ım? Evlenmeye mi ikna edersin sen? Neye? Bak hemen yazmış abimiz. İrfan iki haftada ben de ikna ederim diyor ya.

0: Evet, mesajlar geliyor. Sinan yine boşa sıkıyor. Buradan selam olsun. Yayınımızı çokça dinler. Hatta bu kış biliyorsunuz bir rahatsızlık geçirmiştim. Bir baş ağrısı falan. Ondan sonra çok sordu, etti, nasıl oldun falan diye. O yüzden hakkını ödeyemem. Yani Kylie Jenner zaten bir fotoğraf çekmek için 100 bin dolar veriyorsun, çekiyorsun onunla fotoğraf. Bak dinleyicimiz de niye biz tanıştırıyoruz? Varsa gider tanışırsın diyor. Hadi bakalım Sinan Akçıl. Sinan Akçıl'dan şimdi bir hamle bekliyoruz. Artık bu... Yani bu hani tükürdüğünü yalamayacak. Bu iki hafta içinde, iki hafta müddet veriyoruz. Kylie Jenner'la gidecek, tanışacak. Yoksa bu halk, bu vatandaş bunu unutmaz. Bu Kylie Jenner bu memlekete gelin olarak gelecek bak. Büyük konuştu. Bak Mustafa Bey yazmış, bana bir hafta ver yeter diyor. Bak, bir hafta ver, bize bir hafta ver diyor. Abi Konya'dan Bayram ben. 2 hafta 5 dakika sürecek. 2 hafta yalvarıp bir 5 dakika çay içecek Sinan Akçıl. Anca o kadar diyor. Bakalım şöyle bir buyursunlar.
1: Da. İrfan'ım selam. Ha. Sinan Akçıl kesin milli marş gibi Kylie Jenner'a da marş yapar.
0: Kaydır
1: onu.
0: Ona da bir şarkı yazar diyorsun yani. Ha, bir de tanıştırın diyor. Sinancığım o görevi de mi biz yapalım mı? Demiş. Ya sevgili dinleyenler bakalım şöyle bir. Evet Sinan bence tanışmak için bahane arıyor diyor. De Kylie Jenner yani. Ya şimdi bazen mesela isim vermiyorum, havalimanında falan tanışıyorum, karşılaşıyorum bir ünlümüzle. Ondan sonra işte 90'lardan bir popçu. Vallahi fıldır fıldır sağa bakıyoruz, sola bakıyor. Beni fark eden var mı? Acaba kimle tanışacağım? Buradan diyor. Bazen böyle şeyler oluyor. Sinan şimdi radyodan duydukların çok hoşuna gitmeyebilir biliyorum. 2 hafta ver genetiğini yazarım bütün yazılımını yaparım diyor efendim dinleyicimiz. Sinan bak. Sinan bir kere tanışınca Kylie Jenner'la bir kere o gözlüğü çıkarman lazım Sinan abi. Hani kaynak yapmak istiyorsan o gözlükle değil Sinan'ım. Onunla değil. Bakayım şöyle bir.
2: Saçma bir özgüven. Bu hep böyledir ne demek ya? Demek ki etrafı o kadar kolay ikna olan kadınlarla dolu ki. Hmm. Neyse yorum yapmak istemiyorum da. Yani. Neyse.
0: Neyse tamam anlaşın. Sinan dinliyor şu an radyoyu. Pekala. Ne diyor? Niye sadece erkeklere soruyorsun Dada demiş. Sana da soruyor. 2 hafta versem Elvis Presley'i mezarından çıkarır mısın? Ne diyeyim yani sana? İrfan bu yaz ağzımdaki tüm dişleri full alt üst total zirkon yaptırdım bu yaz ben demiş. Diyetlerde vermediğim kiloları dişleri yaptırınca kendiliğinden verdim. Eridi. Lokmaları tüm şekilde yutuyorum diyor. Ağzımızda onu şey yaptığımız zaman... Akçadağ'dan sizi dinliyorum demiş. Selam olsun. Akçadağ nerede? Ha, Malatya Akçadağ. Canım oğlum Muhittin Tuna'ya lütfen selam edin demiş. Muhittin anladığım kadarıyla cezaevinde sevgili dinleyenler. Muhittin Tuna bizi dinliyormuş şu an. Radyo aracılığıyla anneciğinden selam olsun sana. Ne kötü değil mi yani ama.

Abi diyor ki İrfan, bu suç makineleri gelsinler, radyo makinesine bağlansınlar diyor. Bu makineye bağlayacağım bu suç makinelerini. Vallahi. Bunları bir imana getirmemiz lazım. Evet. Var mı haberlerimiz? İrfan abi, annem bu yaz niye çalışmadın diyor. Anneme diyorum ki anne tarot bakıyorum, bunu meslekten saymıyor musun annem diyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi, öyle kafelerde falan tarot falı bakıyorlar bilmem ne, iyi para var. Murat Övüç oradan geldi mesela. Vallahi. Oo, kimler Nur Yerlitaş'lara bakmış, oradan 5000 indirmiş, ondan 10.000 indirmiş. İrfancığım bu yaz ben bu sıcaklarda bile grip oldum demiş.

0: İrfan, bu dolandırıcılar seni imandan çıkarmasınlar bunlar demiş bana. Bunlar şeytana papucunu ters giydirdiler. Şeytan mezun oldu gitti artık yani. Efendim, haber merkezimize gidiyoruz. Günün son gelişmelerini bir daha bir dinleyelim bakalım neler var. Sonra geleceğiz. Konumuz bu yaz. Ben başka bir yamuk yumuk haber varsa da getireceğiz. Radyo makinesine koyacağız, düzelteceğiz onu. Düzelteceğiz. Sizin bakış açılarınızla düzelteceğiz. Haberler sonra geliyoruz.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
2: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi. Yeni Parti Milletvekili Cemal Engin Yurt'un oğlu Alptürk Engin Yurt, halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait Antarktika'ya giden bir uçak, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinden havalandıktan yaklaşık 2,5 saat sonra geri döndü. Uçağın dönüşüne Rusya'nın potansiyel olarak tehlikeli hava sahası faaliyeti uyarısı neden oldu. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı olarak 103 esir askerin takası gerçekleştirildi. Türkiye genelinde Temmuz ayında yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %92, uzun yıllar ortalamasına göre %18 arttı.
1: Radyo D hava durumu.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve az bulutlu 35, Samsun parçalı ve çok bulutlu 29, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 37 ve parçalı ve az bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 19 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.34'lük yükselişle 14.459 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.93'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.908, çeyrek altın 11.715 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
9: Budur.
8: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo D'de 3. saatimizin içindeyiz sevgili dinleyenler. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor. Az önce İstanbul Merkez Stüdyomuzda Serdal Doğan'la konuşuyorduk. Bak mesela benim hiç haberim yok. Yani Kylie Jenner'ın ablası Kendall Jenner varmış. Diyor ki ben diyor onu biliyorum mesela diyor. Ben ne Kendall bilirim ne Kylie bilirim. Ben Bindallı biliyorum mesela. Bizim hanımın geçen kuzeninin Bulgaristan'da düğünü vardı. Onlar böyle Bindallılar giydiler ya. Ben onu biliyorum. Serdal'cığım biz Kendall Mendal bilmeyiz. Bilsek de hafızamızdan silerler. Hafıza kaybına uğratırlar bizi yani. Onu söyle. Bak bir beyefendi mesaj atmış. Kim? Aden mi yazıyor? Ne yazıyor? Ben
1: Aksu Bey'in Güzel Çelik Ercan'ın İzeli'nin peşinden 1,5 sene koştuğu Kayla Jenner 2 hafta çok iddialı olmuş. Bayağı bir demiş.
0: Bayağı bir geliştirmiş kendisini diyor Sinan. Sinan'ın bayağı kulaklarını çınlattık. Yayından çıkınca arar beni. Bir gün de ben yayından bir ağzımdan bir şey kaçırmıştım. Söylesem mi bilmiyorum. Sinan'ın soy ismini yanlış söyledim. Acaba ne olarak söylemiş olabilirim sevgili dinleyenler? Galiba Google'da falan hala haberlerimiz var. Haber olduk Sinan'la. Valla. Sinan Akçıl diyeceğim ama bir şey dedim. Valla Ferhat abiyle, Ferhat Göçer'le de bir gün yayın yaparken Feryat Göçer demişim yanlışlıkla. Sinan Atçı mı demişsin diyor. Yok o da değil diyor. Bakın kim tahmin edecek? Bunu anca bilse Sinan bilir diyor.

0: Aslı Hanım diyor ki İrfan bu yaz ben ilk defa ne Aşk-ı Memnu izledim ne de MasterChef. Ben gerçekten değişmişim diyor. Konumuz bu yaz ben. Hemen bakalım şöyle bir.
1: İrfan, iyi yayınlar.
0: Sağ ol canım.
1: Nasıl hissediyorum bu yaz biliyor musun? Sanki kayınvalideme ben bakıyormuşum da tarlayı, bahçeyi, eltimle kocasının üstüne yapmış gibi bu yaz ben.
0: Mehmet Nuri Polat'ta Sinan Otçul olmasın. Otçul demedim ya. Ya o ara Hadise'ye Erevizyon şarkısını mı yapmıştı Sinan? Neydi? Nakaratının bir Arap şarkıdan alıntı olduğu gündemdeydi. Onunla alakalı bir anons yaparken yanlışlıkla Sinan Akçıl diyeceğime bir şey dedim, tekrar söylemeyeyim şimdi. Dinliyor, radyoyu dinliyor, Sinan dinliyor. Yaz aylarında ben el ele tutuşup Arnavutluklarda, sokaklarda yürüyüp birbirimize aşkla bakmak istiyordum. Ama İrfan abi şu an yeğenime bakıyorum diyor ona. Geçmiş olsun.
2: İrfan kardeşim hayırlı yayınların olsun.
0: İyi akşamlar olsun.
2: Dinledim araca. Aynen açtım radyomu.
0: Hoş geldin.
2: Ustalar radyo kanalımı değiştirmemişler. Onlar da dinlemiş demek ki seni kardeşim.
0: Frekanslarınız düzeldi mi?
2: İyi bakmışlar. İyi bakmışlar İrfan'ım, iyi bakmışlar. Her şey fena olmuş İrfan'ım ya. Her 10 bin bakımımız var. Her 10 binde bir 10 bin koyuyorlar. Canları sağ olsun, ne diyelim. Seni seviyorum İrfan'ım. Hayırlı akşamlar olsun kardeşim.
0: Her 10 binde bir 10 bin koyuyorlar diyor. 10 bin bakımı gelenlere selam olsun efendim.

0: Bu yaz ben çok yorgun demiş dinleyicimiz. Sıcaktan şarj olabilen telefon icat etsinler de sıcak güneşse işe yarasın. Ya çünkü bakın bu telefonlar da artık güneş enerjili olmalı diye düşünüyorum. Vallahi bak. Telefonlarımız çıkmıştır, vardır güneş enerjili telefon. Çocuğum hemen bir sor bakayım oraya. Zekan yetmiyorsa oraya bir sor bakayım yapaya. Yapayına.
1: Yayındayken bile ısrarla arıyorlardı her yerde. Yani nerede önemli bir an varsa o zamanı yakalayıp bu 800'lüler arıyorlardı. Ahımı aldılar, tutuklandılar, bir şey demiyorum.
2: Ben bu yaz yine sıkıldım. Yaz mevsimlerinden nefret ediyorum, nefret. Yani neyse. Ama çok güzel dizilere başladım. İzliyorum. Hatta şu an seni dinliyorum ama reklam aralarında daha 17'nin son bölümünü izlemeye devam ediyoruz yani, o şekilde.
0: Cuma günü efendim Türkiye'nin konuştuğu Daha 17 dizisinin oyuncuları, başrol oyuncuları Çağan, Efe Ak, Atay Yaşat, Ceren, ondan sonra Boran, Kutay, Deniz, hepsi geliyor efendim. Hepsi geliyor. Evet, bazı dinleyicilerimiz bilmiş, onlara kalp atıyorum. Kalp geldiyse doğrudur. İbrahim Bey merhabalar, hoş geldiniz, merhabalar.
3: İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sinan Atçılar bir an evvel ne dediğini açıkla, aklımıza çok kötü şeyler geliyor abi.
0: Bu İbrahim Özmete, güzel sesli İbrahim değil mi yahu? İbrahim'i arar mısın? Bir Sinan Akçıl şarkısı söyleteceğim ona.

0: radyo makinesi.
1: Ve dinleyicilerimiz arasında güzel sesli Radyo D'nin İbrahim Özmetesi. İbrahim Tatlıses gibi değil mi? Bak İbo'cum. Sesim geliyor değil mi sana?
2: Geliyor.
1: Arabaya bağladıysan o arabadan onu hemen çıkar. Kendi al kulağına telefonu, öyle konuşalım. İbrahim'cim yaptın mı? Sesi çıkmayan bir İbrahim bence. Yok, sesin gelmiyor İbo'cum ya. Tüh. Gürül gürül bir sesi vardır normalde İbrahim'in.
3: Başın göğe erdi mi?
1: Sesin geliyor ama kötü geliyor. Yani kuyuda geliyor. İbrahim gibi gelmiyor sesi. Bu telefon nerede? Üstüne mi oturmuşsun sen telefonu? Hiç geldi. Neyse kapat. Kendimi de aşık sanırım. Veyahut da çekmiyor olabilir telefon. İbrahim'cim affet beni. Benim suçum değil. Navigasyon şeyi çal. Kapat onu. Evet evet. Arkadan çünkü navigasyonun sesini duyuyorum. Sağa dön, sola dön diyor yani hani. Efendim motorlu jandarmamız Soner Özen'imiz. İrvan'cığım Bodrum nasıl bir gelesim var sanki diyor. Gel şöyle buranın tozunu dumana katalım ya. Gel. Gayet güzel. Bir dinleyicimiz de Çiğdem Reyhan. Dadam bu yaz Bodrum'dan çok sıkıldım. Eski Bodrum'u arıyorum. Programın varsa gelelim motivasyon olsun demiş. Çiğdem lütfen bana Instagram'dan yaz, seni sahneme davet edeyim Bodrum'daki, olur mu?

0: Efendim hızlı bir şekilde reklama gideceğiz. Efendim bir hanımefendi, bir kızcağız düşünün. Adı Azra, babası doktor, mühendis falan olmasını istemiş. Acaba o hangi mesleği seçmiş efendim? Mesela sanayide çalışmak, ondan sonra... Yani genç kızlarımız botoks falan yaptırmak istiyor. Bu kız sanayide çalışmak istemiş mi? Bu yaz siz ne yaptınız? Konumuz bu yaz ben. 0549-204-0104'e yollayın, geliyorum. Reklam.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Gün içindeki 30 ila 90 dakika yapılan kestirmeler öğrenme becerisini gece uykusunda olduğu gibi olumlu etkiler. Çünkü uyku, yeni öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten kalıcı yerleri olan uzun süreli belleğe aktarılmasına yardımcı olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo'da Top 20.
3: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo'da 104'te.
1: Radyo'da Top 20.
4: 104'te Radyo'da.
5: Reklam.
6: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
2: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo D. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Radyo hoşsa. Coştur oyna Veneta'da. Radyo neden var? Neden var radyo? Radyo aslında bir okul. Geçmişten geleceğe bir okul. Bizim de mesela stajyerlerimiz var. Hani en ufak şeyler mesela işte bazen dikkat etmiyoruz. Kamuran'a Kamuran diyoruz. Yayının başında Kamuran dedi. 2 saattir kağıt elinde çalışıyor efendim. 2 sayfa Kamuran yazdırıyoruz buna. Yanlış da... Oldu mu artık, çalıştı mı? Kamuran diyebiliyor musun?
1: Yok abi, diyemem. Bana söyletme.
0: Yazıklar olun. Okulunun ismini söyleme de bari. Okul kapanır, söyleyeyim ben. Batarım. Yazık, radyo televizyon okuyor. Şimdi neden var radyolar? Böyle ufak tefek arızaları düzeltmek için var ya. Yani. Eskiden bizim zamanımızda şapkalar vardı. Çocuğumun şapkaları kaldırdılar. Nerede? Yani sandıklara mı koydular şapkaların? Ne oldu? Senin de suçun yok. Şapka kalktı. Çocuğun suçu yok. Serdal az önce diyor şapka da bilmez. Biliyor mu şapka? Bak, şapkayı da bilmiyor. Vallahi bilmiyor. Onlar biliyor, başka şapka mapka var da. Bir Kamuran orada bir... Mesela işte hani bazı ağlar uzatılmaz. Ondan sonra mesela katil diyorlar değil mi? Katil, katil yani. Ama bilmiyoruz. Neyse. Bak, en güzeli Bursa'da 19 yaşındaki Azra sanayide çalışmaya başlamış efendim. Babam doktor. Hiç böyle bir şey düşünmüyordum. Benim de doktor mühendis olmamı istiyorlardı. Kendim sanayide çalışmak istedim diyor. Araba yazılımıyla uğraşmak istiyormuş. Küçüklükten Barbie ile değil, arabayla oynadım ben diyor.
1: Yakında ben de yanına giderim abi. Git.
0: Evet, seni de...
1: Yollarsın beni.
0: Evet, bu Kamuran lafınla ya... Ver bakayım orada ne demiş Azra'cımızı, bir duyalım, ders olsun. Ha.
2: Seviyordum. Hı. Yani üniversite sınavına gireceğim hatta. Evet. Girdim. Yani tercihimi yapacağım. Hı. Bu sektörü çok düşünmüyordum aslında ama yazın geldim. Hani alet edevat kullanmayı çok seviyorum zaten. Hı. Tercihimi de çok değiştirdi aslında buraya gelmek. Hani üniversitemin bu yönde bir şey okumak hiç düşünmüyordum ben. Ama şu an çok sevdim yani, çok güzel bir iş. Çok keyifli. Ne zaman başladı? Küçüklüğümden beri zaten alet edevat içindeyim ben.
0: Alet edevat.
2: Babam da hani bana...

0: yaptırırdı, ederdik falan. Ama hiç arabanın bu kadar içine gireceğimi düşünmüyordum. Şu an burası çok mutluyum. Burası çok güzel bir yer.
1: Bayağı yani arabanın
0: zaten doktor.
1: Motoruna.
0: Hiç böyle bir şey düşünmüyordum. Ama ben kendim istedim. Baba dedim hani ben girmek istiyorum. Yazın öğrenmek istiyorum. Çok merak ediyorum.
1: Helal kızımıza.
0: Çünkü bir kız olarak hani bir gün ne bileyim yolda kalabilirim, bir şey olabilir.
1: Evet.
0: Kendim öğrenmek, bilmek istedim yani. Ve güzel oldu, geldim. Yani ne istiyorsan onu yapabilirsin dediler bana. Sonuçta benim kararım. Neye merakın varsa onu bir yöne gidebilirsin.
1: Evet, doğru. Evet. Kimisi Kamuran demeye çalışıyor. Kimi sanayide çalışıyor. Helal olsun kızımız. Efendim, bugünün konusu bu yaz bendi.

İrfan benim de Bodrum'a ya da Karadeniz'e gidesim var ama ancak geldikten sonraki ödemeler gözümü korkutuyor. Canım yanar diye valla demiş. Doğru söylüyorsunuz İsmail Şengöz. Çok zaman yoruldum, yola geldim ben de senin oldum. Dört mevsim de benim için aynı. Ben emekliyim, her mevsim PTT, pijama, televizyon, terlik, ha bir de radyo var bende diyor. Bu yaz ben bir diziye tutuldum abi, hiçbir bölümünü kaçırmadan izliyorum. Ardından da arkadaş grubunda sesli konuşuyoruz dizi hakkında. Allah sonumuzu hayretsin demişti. Yazın en çok konuşulan dizisi Daha 17. Cuma günü oyuncularıyla birlikte Radyo D'de Daha 17 oyuncularını Radyo D'ye transfer ettik efendim. Buradan itiraf ediyorum. Evet.

0: Biliyorsunuz Oya ablamız da Gaziantep'e gitti. Datça'dan, efendim Muğla'nın Datça ilçesinden. Ve orada hastanede diş tel protezlerini çantasından çaldılar efendim. Bunu konuştuk burada. Narkozlu narkozlu görmüş hırsızı.
1: Oranemler içindeyim bilmesen de daha daha sokul bana.
0: Ve bu yaz Oya ablamız için de sıkıntılı geçti. Durum bir vancım diyor. Hırsız protezin telini eritip satıyormuş. Söyleseydi çalacağını vallahi verirdim. 1000 TL o diyor yani. Ya kadının diş protez telini çalmışlar ya. Vallahi. Yuh ya. Efendim konumuz bu yazdı. Gördüm bu yaz neler yaptığınızı. Öğrendim. Bu yaz güzel geçer sanmıştım ama şu dakikaya kadar geçmedi demiş dinleyicimiz. Her yazda bir umudumuz var. Hani hep diyoruz ya daha kaç yaz mevsimimiz kaldı? Kaç Sezen Aksu'nun dediği gibi kaç kiraz mevsimimiz var daha? Yok. Sayılı sayılı kalıyor. O yüzden kıymetini bilelim. Ben de mesela Bodrum'dayım. Her gün plan yapıyoruz. Bugün denize gideceğiz. Bugün denize gideceğiz diye gidemedik efendim. Daha kaç yaz deniz planı yapabiliriz ya? Bilmiyorum. Finali nasıl bitirelim? Hareketli bitirelim bence. Damar yolunuzu mu açayım, hareketli mi bitireyim? Abi bu yaz ben bol bol paket açtım diyor. Bol bol paket açtım diyor. Şeyi hatırlatalım, Motofest'i bugün efendim size kombine, yani bir hafta bütün konserlere girip çıkabileceğiniz kombine biletimizi hediye ediyoruz. Instagram'dan bize yazıyorsunuz. Detaylı şöyle bir şey yapalım, buyursunlar.
2: MXGP Türkiye Dünya Motokros Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında Afyon Karahisar'da.
0: Evet, ve birçok sanatçımız var bu konserlerde. Sizler de mesela 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı'ya, Emre Fel'e, Motive'ye gidersiniz. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın'a giderim diyorsanız. 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza'ya giderim diyorsanız. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı'ya giderim diyorsanız. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz'a giderim diyorsanız. Bana Afyon veya çevresinde olan dinleyicilerimiz Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan adresine beni konsere gönderir. Ama bir hafta gireyim çıkayım bir konserlere değil. Yollayalım sizi. Onun dışında bu konserin, festivalin biletleri Park Afyon AVM'de vidapes.com'da sizinle sevgili dinleyenler. Biz yola çıkar Kuşadası'na doğru, efendim sahnemiz var orada. Sonra sabah tekrar Bodrum'a döneceğiz. Yarın saat 17'de buradan Seyyar stüdyomuzdan Bodrum'dan yine beraber olacağız. Eski Bodrum'u özledim diyenler. Eskiden Suat Ateş Dağlı çıkardı bizim mekanda. Suat abi de çok böyle gerçekten de hani şeydir, titizdir işinde, kimseye mikrofon yaptırmaz. Ben de işte MC'lik yaptığım için onun sahne aldığı mekanda bir bana izin verirdi. Mikrofonu sen doğru kullanıyorsun, al çocuğumu derdi. Vallahi çok özledim Suat Ateş Dağlı. Suat abiye selam olsun, Funkisi'ye selam olsun. Eski Bodrum'u özledim diyenlere gelsin bu şarkı.

0: Nerede o Edip Cansever'in şiiri? Bu yaz ben şiiri. Nerede o dinleyicimiz yollamıştı?
1: Allah'a emanet ol abicim.
0: Canım, diyor ki Edip Cansever, garip bir Ağustos tadı damaklarımda, hiç yaz gibi değil bu mevsim. Yaz ben gibi değil, ya Ağustoslar bozuldu ya ağzımın tadı. Evet, Halikarnas, hadi gari. Video yollamış dinleyicimiz. Halikarnas'a Galatasaray şampiyonluk gecesi Suat abi coşturmuştu. Her zaten biliyorsunuz Galatasaray'ın kutlamalarında Suat abi çıkardı. Burada da yaptık gece beraber. Mertcan, selam olsun kardeşim. Efendim, İstanbul Merkez Stüdyomuzda Serdal bugün eşlik etti bize. Serdal'ım çok teşekkürler. Sayende aktı gitti. İrfan Boşu Aslanhan efendim. Ve Instagram'dan takipte kalın. Daha 17 dizimizin nasıl radyoda transfer olduğunu göreceksiniz. Videolarla size anlatacağız. Halil'cim iyi akşamlar olsun.
2: Güle güle İrfan amca.
3: İyi akşamlar Halil amca.
0: İyi akşamlar olsun. Güzel bir akşam diliyorum efendim. Allah'a emanet.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu yaklaşık %70 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirin Evler, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki istikamette yoğun seyrediyor. Masak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi, aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun seyrediyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun, aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 19 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.34'lük yükselişle 14.459 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.93'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.908, çeyrek altın 11.715 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Sezon sonu büyük indirim başladı. Kız ve erkek çocuk terlikler 129.99 TL'ye civilde.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Günaydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadınım.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Radyo değilsin. Ay günaydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de.

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası en

0: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
1: Radyoda sahne.
2: Hepsi

0: Hazır mısın?
1: Sahne.
0: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne.

sabahın beşi kapına dayandım. Erbabım aşkıma de.

0: Ritim burada, nefes burada. Sahne seninle.
1: Sahne. Radyo de. Sahne.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum, beni

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne. Radyo D. Sahne. Radyo D.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Elif Buse Doğan.
1: Berkay.
2: Radyo D.
3: Daha canlı.
2: Sahne.
3: Daha gerçek. Müzik sahnede.
2: Radyo D sahne. Radyo.

Bu akşam koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin keyfini yaşa.

aşkım kalan elinde avucunda. Fırtınalardan kurtar beni ya.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,